Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el beni buya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden dava.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir, buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi.

Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım. Bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim," dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, "Kahinden korktuğunda evde alıkoydular. Ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de," diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine, "Kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim," diyerek eline bir taş aldı ve, "Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin," dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, "Yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarına da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve, "Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim," dedi. Genç de, "Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir," dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, "Gözünü kim iyileştirdi?" diye sordu. O da, "Rabbim," diye cevap verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır," dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, "Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?" dedi. Genç, "Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir," dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve "dininden dön," denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da "dininden dön," denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve "dininden dön," denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: "Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın." Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Sen fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Siyatu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El Cemi'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: bizleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimse

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida. Radyo Nida.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Amin. Birbirinden değerli Radyo Nida'nın güzel kardeşleri, Nida'dan Gönüllere programında yine şu yarım saat içerisinde inşallah yine önemli, değerli bilgileri hep beraber tekrar etmeye çalışacağız. Rabbimizden niyazımız anlatacaklarımızı doğru, düzgün, anlaşılır şekilde aktarabilmek hem kendimizin hem dinleyenlerin hayatlarına kolayca uygulayabilmeleridir. Bu programımızda günah kavramını ve büyük günahları anlamaya ve bu önemli konuları tekrarlamaya çalışacağız. Günah Farsça bir kelime. Dinde suç sayılan, Rabbimizin yasak ettiği sözlere, davranışlara denir. Elbette ki Rabbimizin yapın dediği bir şeyi yapmamak günah olduğu gibi, yapmayın buyurduğu bir şeyi yapmak da yine günahtır. Yani sözden çıkmak. Dinimiz günahları büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayırıyor. Ancak büyük ve küçük günahların nelerden ibaret olduğu hakkında çok açıklayıcı bilgiler yok. Konumuz ile ilgili ayetlerden bir tanesinde şöyle buyrulur: eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Elbette bugünkü dünya düzeninin sözde kanunlarında olduğu gibi, borcu ödeyemeyen de suçlu, bir yerden hırsızlık yapan da, hatta katliam yapan da suçludur ve onların arasında suç olarak hepsi eşit değildir. Günahlarda da bu durum böyledir. Bir insanı haksız yere dövmek, yaralamak da günahtır. Onu öldürmek de günahtır. Az önce bahsettiğimiz gibi bunlar da birbiriyle eşit değildir. Peki büyük günah ne demektir, nelerdir? Büyük günahın kesinlikle şudur denecek, herkesin ortak noktada buluştuğu bir tanımı yok. Alimlerimiz bu konuda farklı tanımlar yapmışlar. Bu tanımlardan birisi ve belki de en uygun olarak kabul edileni şu tanım: Allah'ın adam öldürmek ve zina etmek gibi ceza tayin ettiği ve işleyene cehennemde azap edeceğini bildirdiği her günah büyük günahtır. Bu şu anlama geliyor: bir günah Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve o günahı işleyenin eğer tevbe etmez, Allah Teala da bağışlamazsa, cehenneme gideceği, azap edileceği aktarılıyorsa, o günah büyük günahtır. Yoksa Kerim olan kitabımızda şunlar büyük günahlardır diye bildirilmiş net bir ifade mevcut değil. Ancak elbette yasaklanan hususlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hadis-i şeriflerde bu ayrıntıları görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya eziyet etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalancı şahitliktir. Yine şöyle buyruluyor: İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının. Yanındakiler soruyorlar: ey Allah'ın elçisi, bu yedi günah nedir diye sorduklarında şöyle buyuruyor: Allah'a ortak koşmak, efsun yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır. Bu ve buna benzer hadis-i şeriflerde sayı bildirilmişse de alimlerimizin ekseriyetinin ifade ettiği gibi büyük günahlar bunlardan ibarettir, başka büyük günah yoktur anlamında düşünülmemesi gerekir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuduğumuz veya buna benzeyen hadislerde sayı bildirdi. Bundaki muradı büyük günahlardan,
toplumu fazlasıyla etkileyenlere dikkat çekmekti. Yoksa bundan başka büyük günah yoktur demek istememiştir. Nitekim bunların dışında da büyük günahların olduğunu bildiren hadisler vardır. Örneğin, bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Dediler ki, ey Allah'ın elçisi, hiç insan anne ve babasına söver mi? Evet buyurdu, bir adam babasına söver. O da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver buyurdu. Ve bu davranışı büyük günahlardan saydı. O zaman anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde büyük günahlar yalnızca şunlardır, bunların dışında büyük günah yoktur gibi bir ifade yer almıyor. Bu yüzden farklı farklı sayılar eserlerde yer almış. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'a büyük günahlar 7 tane mi diye sorulmuş, o da onlar 70'e daha yakındır diye cevap vermiş. Alimlerimizin bu konuda program başında da bahsetmeye çalıştığım gibi farklı yorumları ve sayıları mevcut. Şimdi bu konuyu burada bırakalım, en doğrusunu Allah Teala bilir. Bu günahların bizim üzerimizde etkileri nelerdir, ona bakalım. Değerli kardeşlerim, günah insanın duygu ve düşünceleri üzerinde de çok olumsuz etki yapıyor. Bugünün tekniği, bilimiyle birçok şey ispatlanmış durumda. Bundan 14 asır önce günahın insanlara olan etkisi bakın nasıl aktarılmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki, mümin ilk defa bir günah işlediği zaman o günah onun gönlünde siyah bir nokta olarak belirir. Yani kara bir leke olarak düşünelim. Eğer mümin pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse leke silinir, kalbi yine parlar. Mümin günaha dönerse o leke de artar. Sonra arta arta bir kılıf gibi kalbini kaplar ki, hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur ayetindeki rayın da budur. Burada dikkatimizi celbeden şeyler var. Mesela bir günahı hiç işlememek esas olan. O günah ilk defa işlendiği zaman kalbi kirletiyor ve kalbin bazı özelliklerini yitirmesine sebep oluyor. Yapılan bu hatanın, işlenen bu günahın farkına varırsa kul, tevbe ve istiğfar ederse, kalbi de eski halini alıyor. Tevbenin önemini bir kez daha anlıyoruz. Ama hangi tevbenin? Çok uzatmadan, çok zaman geçmeden yapılan o tevbenin. İkincisi, işlediği bu günahı tekrarlar ya da bunu sürekli hale getirirse, bu defa leke silinmediği gibi üzerine yeni lekeler eklenmeye ve kalbi kararmaya başlıyor. Bakara suresinde de buna benzer bir ifade buyrulur. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve onların gözlerine bir çeşit perde gerilmiştir. Subhanallah. Öyle ya, onca mucizeye, gerçeğe şahit olmuşken Peygamberimizi aleyhisselam yalanlayanlar olmadı mı? Hatta onun yeryüzünün görüp görebileceği en dürüst, en samimi, en merhametli insan olduğunu tekrarlamalarına rağmen şirklerinden vazgeçmemişlerdi. Ayette tam da buyurulduğu gibi gözlerine bir çeşit perde gerilmiş olmalı. Değerli kardeşlerim, burada günahlar konusunda yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de günah işleyen insanı veya onun ana babasını, eşini suçluyor olmamız. Bu konu çok yanlış. Her insan hata yapabilir. O insan tevbe eder. Allah nasip ederse tevbesi kabul olur ve yoluna devam eder. Yalnız hangi günahı işliyorsa işlesin, o Müslüman kınanmaz.
yaptığı günah, yaptığı haram, o hata kötülenir. Vay şunun oğlu, vay bunun kızı veya gördün mü şöyle şöyle şöyle olan şu adamı, şunu yapmış değil. Hatta şahit olduğumuz bir şeyi etrafa yaymanın bile ayrı bir günahı vardır. Derler ya, o günah işleyeni sen üstüne kata kata anlattın, şöyle yaptı böyle yaptı diye neden günahına, hatasına şahit olmuştun? Ama belki sen onun gıybetini, o hatasını yayıp da onun günahını alırken o çoktan tevbe etmişti. Sen onun günahına şahit oldun ama tevbesine şahit değildin. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. İsra suresinde geçer. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Lakin burada bir istisna var. Örneğin, öyle bir günah işleniyor ki herkesin gördüğü, hatta herkesin görmesi için işlenen bir günah. Bu günah, binlerce insanın o günahı işlemesine sebep olmuş, bir çığır açmış, bilerek, isteyerek başkalarının da o günahı işlemelerine sebep olduysa, tüm o sebep olduklarının işlediği günahlara da ortak olunuyor. Ne kadar korkunç bir durum. Kendi yaptığına belki pişman oluyorsun ama başkalarının o günahlarına da ortak olmuş oluyorsun. O yüzden özellikle sosyal medyada birilerinin bizi gördüğü yerlerde yapılanlar insanları özendirmek bakımından kat be kat daha tehlikelidir. Şöyle buyruluyor Nahl suresinde, onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımalarından başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür. Evet, ne kadar korkunç bir durum. Kendi başını yaktığın gibi başkalarını da yoldan çıkaran insanların sadece yoldan çıkarma günahını değil, o yoldan çıkardığı kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenecekleri tehdidi var. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, peki şu konuştuğumuz günah nereden geliyor? Nefisten geliyor. Nefis, bizde bulunan kötülüklerin kaynağı ve nefsimiz hiçbir zaman yararlı, bizim için hayırlı, ahirete güzel bir gönderiyi seçmeyecektir. Hep kötülüğü ister. Yani insan nefsinin tabiatında şehvete, günaha, kötülüğe meyil vardır. Nefis kendi gücünü ve emrindeki araçları hep o yönde kullanır. Bu Kur'an tabiridir, evet. Yusuf suresinde buyrulur. Muhakkak ki nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu bunu, bu acizliğimizi bizden daha iyi biliyor. Bize korunma yolunu verdi mi? Elbette verdi. Bizi iyiyi, kötüyü ayırt edecek ve kendi zararımıza mı, faydamıza mı bunu anlayacak bir akıl vermiştir. Sadece nefs vermiş olsaydı zaten bu imtihana lüzumda kalmayacaktı. O zaman robot olacaktık aklımız olmadığı için. Bize yüklenen neyse onları yerine getirecektik. O zaman da bir sorumluluğumuz olmayacaktı. Bir oyuncu olacaktık sadece. Bugün birilerinin dediği gibi yalnız aklımız var. Seçenekler arasında hangisini seçeceğiz, cüz'i, küçük de olsa bir irademiz var. Eğer isteklerimizi dengeler, zararımıza olacak şeylerden korunmaya çalışırsak, onu iyiye kullanmış oluruz. Tabii insanın nefsi olduğu gibi bunun bazı etmenleri de var.
Mesela dışarıdan gelenler var. Nedir o? O dünya hayatının çekiciliği. Medyanın, internetin, sokaktaki günah işleme potansiyelinin bu kadar kolay olduğu bir devirde bu etkenleri de belirtmekte fayda var. Mal, makam, mevki, yatlar, evlatlar, altınlar, banka hesapları, dönüm dönüm topraklar. Bunların hepsi insanın nefsine hoş gelen ve başka insanlara hava atma, böbürlenme araçlarıdır. Elbette biz bunları bir süre kullanacağız. Kimimiz kirada oturacak, kimimiz kendi evinde. Kiminin şu arabası olacak, kiminin bir başkası. Kimimizin hiç arabası olmayacak. Kiminin şu kadar evladı, kiminin hiç olmayacak. Hasılı bir şekilde bu nimetlerden yararlanacağız. Allah Teala bu nimetleri insan için yarattı. Evet, bu nimetlerden bir insanın kendini mahrum etmesi doğru değil. Çalmadan, çırpmadan, haksızlık yapmadan, rüşvet almadan, vermeden, hile yapmadan, dolandırmadan bir şekilde bu nimetlerden yararlanacağız. Ama bu nimetler için dünyaya geldiğini zannetmeyecek insan. Hayatı, o çalışıp durduğu, yiyip içtiği, giydiği, hayalini kurduğu sadece dünyadaki şeylerden ibaret kabul etmeyecek. Yalana, hırsızlığa, kötülüğe, düzenbazlığa başvurmayacak. Bu nimetlerden daha güzelinin de var olduğunu düşünecek ve onlara erişmek için Allah Teala'nın koyduğu ölçülere uyacak. Tam da Ali İmran suresinde buyrulduğu gibi, de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Günahlardan sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler, hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Bu sayılanları ahirette her birimize görmeyi nasip eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu. Amin. Peki bu büyük günahlar bizi ümitsizliğe sevk etmeli mi? Büyük günahların büyük cezaları olduğunu ve insan tevbe etmezse başına büyük belaları getireceğini biliyoruz. Hatta bunlar kul hakkı olduğunda çok daha büyük tehlikelere yol açıyor. Lakin büyük veya küçük günahları işleyen bir Müslüman dinden çıkmaz. Günahkar olmuş olur. Bu da hafif bir şey değildir ama dinden çıkmaz. Kalbinde Allah Teala'ya inancı olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i son kitap, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a son peygamber olarak inanan, yani Müslüman olan bir insan ibadet görevlerini ihmal etti ama şirke girmedi, küfre girmedi, dini inkar etmedi ama bazı hatalar yaptı. Ve şurayı unutmayalım, işlediği günahları helal saymadıysa bu insan mümindir. Günahkar müminlerden biridir. Ama yok, namaz diye bir şey yoktur, oruç diye bir şey yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir cümle, bir kelime yanlıştır, eksiktir veya fazladır, inanmıyorum dediğinde İslam dininden çıkar. İsterse o kişi namaz kılsın, oruç yok desin, her Ramazan'da orucunu tutan ama namaz yoktur, inanmıyorum desin. Hiç fark etmez. Ya tamamına inanmak zorunda, tümünü yapamasa bile ya da bir tanesini inkar etse, bakın yapmıyor olması dinden çıkarmıyor ama yoktur demesi İslam dininden onu çıkarır. O zaman ismi geçen o büyük günahları şöyle bir hatırlayalım. Bunlardan birincisi Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor, İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
İkincisi adam öldürmektir. Bu da büyük günahlardan bildirilmiştir. Doğuştan insanın sahip olduğu bir takım temel haklar vardır. Bunların başında da hayat hakkı gelir. Herkes yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı insana Allah Teala vermiştir. O yüzden ondan başka hiç kimsenin bu haktan onu mahrum etmeye yetkisi yoktur. Evet, dinimiz cana kıymayı insanlık suçu saymıştır. Kan davaları buna örnektir. Üçüncüsü, namuslu ve iffetli kimselere iftira etmektir. Maalesef yaygın olan bir mevzudur toplumda ve insanları rahatsız eden hastalıkların en çirkin olanlarından biri de budur. Kıskançlıktan, nefretten, kinden, düşmanlıktan dolayı bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek onu suçlamaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptığından sorumludur. Bir insan her duyduğu söze hakkında araştırma yapmadan inanmamalı ve onu yaymamalıdır. Sonunda duyduğu o sözün yalan olduğu, gerçekle ilgisi bulunmadığı anlaşılırsa elbette mahvolur. Ve hadiste buyrulur ki, kişiye her duyduğunu konuşması yalan olarak yeter. Dördüncüsü zinadır kardeşlerim. Aralarında bir evlilik ve meşru, yani olması gereken bir evlilik şartlarını taşıyan bir evlilik olmayan, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmaları günahıdır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur buyrulur. Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem insan sağlığı için de zararlı, birçok hastalıkların kaynağının zina olduğu da tıbben sabit olmuştur. Hem ahlak olarak, hem sosyal olarak, sıhhat olarak, hukuki olarak pek çok zararı kesinleşmiş bir günahtır. Beşincisi, savaştan kaçmaktır. Vatan dinimizde Müslümanların vazgeçmeyecekleri çok önemli bir varlıktır. Çünkü din, namus, bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak bir vatan sayesinde korunabilir. Bundan dolayı vatan için katlanamayacağımız hiçbir fedakarlık yoktur. Vatan savunması için de askerlik yapmak, dini bir görevi ifa etmek anlamına gelir. Çünkü aynı zamanda bu şekilde dinin, namus ve şerefin de savunulması yapılır. Dolayısıyla savaştan kaçmak da, görevini yapmamak ve büyük günahı işlemek sayılmıştır. Bir başka büyük günah büyücülüktür veya sihir. Çok eskilere tarihi, çok eskilere dayanan, ilkel topluluklara kadar uzanan sihir. Pek çok yolları, çeşitleri var. Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerine. İnsanın düşüncelerini bozan, gönüllerini çelen, ahlakı perişan eden bir şey. Karıyla kocanın küsmesini, yuvaların dağılmasına sebep olan bir kötülük. İşte bunun içindir ki dinimiz sihri yasaklamış, sihirbazların kötü ruhlu insanlar olduklarını

Ayrıca cep telefonu üzerinden izlenebilmesiyle büyünün nasıl yapıldığını, kişilerin nasıl etki altında kalabileceğini ballandıra ballandıra anlatan o yapımları izlemektedir. Allah muhafaza buyursun. Bir başka büyük günah faizdi. Diğeri alkollü ve uyuşturucu maddeler kullanmaktı. Diğeri rüşvetti. Diğeri kumardı. Diğeri yetim malı yemekti. Allah Teala bu kötülüklerden de bizleri, neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Günah kavramını Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen büyük günahların bazılarının açıklamalarını beraber paylaştık ve tekrar etmiş olduk. Efendim geldik Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının sonuna. Bizlere kulak veren, bilemiyorum nerelerden dinliyorsunuz, güzel Bursa'mıza. Bursa'mızın dışında radyonida.com.tr veya cep telefonu uygulamamızdan, güzel ülkemizin veya dünyanın neresinden takip ediyorsanız, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Bir başka programda buluşmak ümidiyle, selam ve dua ile.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırrı.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Bakara suresinin 172 ve 173. ayeti celilelerinin meali, tefsiri, manası hakkında elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşat isimli eserinin 3. cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinde buyuruyor ki: "Ey beni tevhid eden, bana ve benim peygamberlerime, meleklerime, kitaplarıma hayrın ve şerrin benim tarafımdan olduğuna, kadere ve öldükten sonra dirilmeye ve dünya hayatında yaptıklarından huzurumda hesap vermeye iman eden, Kur'an'ıma ve Nebiler serveri Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem bağlanarak bana ve Habibime gönül veren, rızama talip, cennetime ragıp, cemalime aşık olan müminler. Size rızık olarak verdiğim nimetlerimin en güzelinden, en iyisinden, en faydalısından, en temizinden yiyiniz. Bana şükrediniz, bana ibadet ediniz. Eğer beni tanıyor, emirlerime ve nehilerime inanıyor, celalime, azametime, heybetime, kuvvet ve kudretime güveniyorsanız, sizi sevdiğim için en iyi nimetlerimle rızıklanmanızı istiyor ve bunu sizlere emrediyorum. İman sahipleri için yenmesi layık olmayan pis ve murdar şeyleri yemeyiniz. Zira iyiler yanı sıra kötüler de yaratmam, iyilerin kadrini bilmeniz içindir. Ey ehli iman! Allah Celle her şeyin zıddını yaratmakla İyiyi kötüden ayırabilmemizi temin buyurmuştur. Dikkat ediniz, her şeyin bir zıddı vardır. Kış, yazın, gece, gündüzün, iyi, kötünün ve kafir, müminin zıddıdır. Şu halde Allah-u Sübhanehu ve Teala iman eden müminlerin dünya hayatlarında en güzel ve en iyi nimetlerini yemelerini emri ferman ediyor. O mümin kulları için ahirette de en nefis nimetler hazırlamıştır. Hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın kullarına yap dediği emirlerinde kullar için yüz binlerce fayda, yapma dediklerinde ise yüz binlerce zarar vardır. Ne çare ki kullardan bu fayda ve zararları idrak edecek ve değerlendirecek kabiliyette olanlar azınlıktadır. Nitekim Allah-u Teala'nın yenilmesine müsaade buyurduğu şeylerde birçok faydalar, yenilmesini men ettiği şeylerde de sayısız zararlar vardır. Bunun en canlı örneği Ceddi Ekberimiz olan Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın hareketleridir. Hak Sübhanehu ve Teala onlara cennette oturun, yiyin, için, gezin, dilediğinizi yapın. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ve onun meyvesinden yemeyin. Sonra zalimlerden olursunuz buyurduğu halde onlar bu ilahi emrin kendileri için ne kadar faydalı olduğunu düşünememişlerdi. Bakara suresi 35'te dedik ki: "Ya Adem, sen ve zevcen cenneti mesken edin. İkiniz de cennette dilediğiniz vakit, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Fakat bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ikiniz de zalimlerden, masiyetle nefislerine zarar edicilerden olursunuz." Kıymetli dinleyenler, tıpkı bunun gibi dünya hayatında da bazı şeylerin yenilmesini men etmiştir. Bu emri ilahiye uymalı ve "canım hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri değil mi? Hepsinden de yerim" diyerek Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve fermanı ile men ettiklerinden yiyerek zalimlerden olmamalıyız.
Hazreti İsa aleyhisselam bir gün yolda giderken bir adamın parmakları ile saçını ve sakalını taradığını gördü ve kendi tarağını o fakire vererek o günden sonra kendi mübarek saçını ve sakalını parmakları ile taramaya başladı. Bir müddet sonra bir diğer adamın da avucu ile su içmeye çalıştığını görünce bu defa da su içmek için daima beraberlerinde bulundurdukları maşrabayı o fakire verdi. Ve o günden sonra kendisi avucu ile su içer oldu. Bir günde yatarken mübarek başının altına bir taşı yastık yerine koymuşlardı. Şeytan onun bu halini görerek "Ya İsa," dedi. "Bakıyorum dünyada canının rahatlığını arıyorsun." Şeytanın bu sitemi üzerine İsa aleyhisselam yastık yerine kullandığı taşı da kaldırdı, attı. Siz bir de bu dünya aleminde Hazreti İsa aleyhisselamın vekilleri olduklarını iddia eden patriklere, metropoliklere, piskoposlara ve papazlara bakınız. Kimisi dünyanın hazinelerini nefsi için istif etmiş, kimisi firavunların taçlarından daha kıymetli mürassa taçları başlarına geçirmiş, sırtlarında en zalim hükümdarların ve diktatörlerin dahi giyemedikleri veya giymeye utandıkları allı pullu sırma işlemeli elbiseleri giymiş, firavunların ve şeddatların oturamadıkları muhteşem binalara yerleşmiş, sofralarında bir kuş sütü eksik. Milyonlarca insan çalışıp çabalayarak bu keşişlerin doymayan ve asla doymayacak olan gözlerini ve midelerini doyurup doldurmak için avuç dolusu para döküyor. Ve üstelik huzurlarında diz çekiyorlar. Bu ruhban sınıfı sanki cenneti parsellemiş ve tapusunu da ele geçirmişçesine her kafir ölüsünün avucuna sağ kalanlardan dolgun bir haraç olarak cennetin anahtarını da sıkıştırmaktan haya etmiyorlar. Gaflet ve delalet içinde bulunan bu sürü günahkarın günahlarını çıkarıyor. Haşa, Tanrı adına onları bağışlıyor. Sözün kısası, ölüsünü başka, dirisini başka soyuyorlar. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, işte onun vekilleri olduklarını söyleyenler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam kuşları göstererek erzak cemini men etmiş ve bütün kuşlar sabahları yuvalarından çıkarlar ve akşama kadar rızıklarını toplarlar ve akşam olunca yuvalarına elleri boş olarak dönerler. Yarınki nafakanızı bugünden toplamayınız buyurmak suretiyle ümmetine istifçiliği ve stokçuluğu yasaklamıştı. Onun asi ümmeti ise dünyayı cem ettikleri yetmiyormuş gibi semaları, ayı ve yıldızları da fetheye kalkışıyorlar. Oysa bu ve buna benzer fetihler ümmeti icabet olan bizlere düşerdi. Zira fetih bizler için farz-ı kifayedir. Garp alemi aya ayak bastığına göre ümmeti Muhammed'e de aya ayak basmak farz-ı kifaye olur. Eğer içimizden herhangi bir Müslüman aya çıkamazsa, dünyada yaşayan her akılbali Müslüman yarın yevmi kıyamette namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan nasıl ki sorulacak ve birisini bile eksik yaptığından dolayı mesul tutulacaksa ve bu ilahi emirleri yerine getirmeyenler nasıl ki aff-ı ilahiye mazhar olamazsa, bu bilimleri de öğrenmeyenler vebale girmiş olacaklardır buyuruluyor. Enfal suresinin 60. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, "Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın." ayet-i cellesi işte bu iddiamızın sarih delilidir buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetlerini ilan buyurmalarından sonra bütün insanlar ve cinniler hangi milletten ve hangi ırktan olurlarsa olsunlar ve hangi lisanla konuşurlarsa konuşsunlar hepsi ümmeti Muhammed'dir. Şu gerçeği iyi bilmelidir ki her nebi bir kavme gönderilmiş, yalnız aleyhissalatu vesselam Efendimiz bütün beşere gönderilmiştir. Sebe suresinin 28. ayet-i cellesinde Rabbimiz, "Ya Muhammed, biz seni bütün insanlara taat ehline müjdeci ve Allah azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Lakin çoğu insanlar risaletini tasdik etmezler, cennet ve cehennemin gerçekliğini bilmezler." buyuruyor.
Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz son nebidir ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu bakımdan dünyanın sonuna kadar ümmeti iki kısımdır. Ümmet-i icabet, ümmeti davet. Ümmet-i icabet Allah-u Teala'ya, meleklere, kitaplara ve son kitap olan Kur'an-ı Mübin'e, peygamberlere ve son peygamber olan Resuller Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve kıyamet gününe iman edenler ki elhamdülillah bizler de bu cümle-i necaata dahil bulunuruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor ve bu imanımızı lisanımızla takrir ve kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ümmeti davet. Henüz İslam'a gelmeyenler, dinsizler ve kendilerini Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden ve ümmetinden farz edenlerdir. Bunlar her ne kadar insan olarak bir akla sahip iseler de henüz hak ve hakikati bulamamışlar ve İslam dinine gelememişlerdir. Halbuki daima genç ve daima dinç olan ve 14 asırdan beri bütün halkı Hakk'a davet eden Kur'an-ı Azimüşşan onları da tariki hak ve hidayete, yani İslamiyet'e davet etmektedir. Buna rağmen Kur'an-ı Azimülbürhan'ı tanımayan veya tanıdığı halde iman etmeyen, hak ve hakikati bilen ve bilmeyen veya bilmek istemeyen bu güruhu, bu topluluğu ila yevmil kıyam daima Hakk'a, hidayete ve İslamiyet'e davet etmekte daima devam edecektir. Bu davete rağmen hidayete gelmeyenlere de ümmeti davet denilir. Bunlardan hidayete gelenler bir tevhid ile İslam olurlar. Hidayetten nasibi olmayanlar da küfrü delalette kalırlar. Ahirete öylece giderler ve ebedi hüsrana uğrarlar. Ümmeti icabetten olanlardan bazıları da yaptıkları kötü amellerinden dolayı isimleri defteri İslam'dan silinerek esfeli safiliğine gönderirler. Neden böyle olur? Çünkü cesette silsile-i enbiyanın evveli Hazreti Adem aleyhisselamdır. Nihayeti ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İyi bilmelidir ki bu zahirde böyledir. Hakikatte ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin nuru evvel, Hazreti Adem aleyhisselamın nuru sondur. Zira ruh babası Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ceset babası Adem aleyhisselam nebidir. Bu silsile-i enbiyadan birisinin risaletini müminlerin inkarlarına müsaade olunmaz. İnkar edenler İslam'dan çıkarlar. Bu peygamberler arasında birbirinden faik, birbirinden eftal olan nebiler vardır. Şu var ki bu nur silsilesi aslında bir tek nurdur. Bu nuru iki görenler şaşıdır ve onların gözleri bozuktur. Mesela ben Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam veya İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam yahut Muhammed'e inanırım, İsa'ya inanmam diyenler bu tevhid nurunu parçaladıklarından bütün enbiya onlara darılmıştır. Kendisine bağlı bulunduğunu sandığı peygamber de ona darılmıştır. Birisini inkar, diğerlerinde inkardır. Ne gibi? Bunu bir kıssayla anlatalım. Hocanın birisi talebelerinden birisine "Dolapta bir şişe var, onu al bana getir." dedi. Talebe dolabı açtı ve orada iki şişe bulunduğunu gördü. Hocasına seslendi. "Efendim, burada iki şişe var, hangisini alayım?" Hoca içeriden cevap verdi. "Hayır, şişe bir tanedir." Talebe iki şişe gördüğünde ısrar etti. Şişenin bir tane olduğundan emin bulunan hoca da "Madem ki öyle, kır bir tanesini" emrini verdi. Talebe hocasının bu emrini yerine getirdi ve şişenin birini kırınca her ikisi de kırıldı. Çünkü şişe gerçekten bir taneydi. Talebe şaşı olduğundan tek şişeyi çift gibi görmüştü. Enbiyanın birisine inanan ve diğerlerine inanmayanlar da bu şaşı talebe gibidirler. Onlar da bu nebilerden birisini kırmakla diğerlerini de kıracaklarını düşünemiyorlar. Zira İsa aleyhisselam ne dediyse Hazreti Musa aleyhisselam da onu söylemiştir. Ona iman etmek diğerlerine iman etmek demektir. Birisine inanıp diğerlerine inanmamakla her ikisini de kırmış bulunur. Bunun içindir ki Müslümanlar hiçbir nebinin peygamberliğini inkar etmezler.
hepsine birden iman ederler. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar Enbiya'dan bazılarına inanıp bazılarına inanmamakla kendi peygamberlerini kırmış ve incitmiş olduklarını dahi sezemezler. Onun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlere inanmış ve onları tasdik etmiş ve ümmetine de bunu böylece talim ve tevhim eylemiştir. Kur'an-ı Mübin'deki Bakara suresi 285'te Allah-u Teala'nın peygamberlerinden hiçbirisini Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tezkip ederek ayırt etmeyiniz. Ayet-i Cellesi de bunu teyit ve tespit etmektedir. Ey ehli iman buyuruyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'da gördüklerimiz bir ulul azim peygamber için lüzumlu olan sıfatlardır. Onun vekilleri veya vekilleri olduklarını iddia edenler ise bu sıfatları bakımından ona asla yakışmayan ve yaklaşmayan ve bu vekalete hiçbir zaman layık ve müstahak olmayan dünya perest kimselerdir. Onun getirdiği dini putperestliğin karanlıkları içine gömmüş ve yok etmişlerdir. Onun hak kelamını kendi yanlış inanç ve anlayışlarıyla kasten tahrif etmişler ve elbette Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da gücendirmişlerdir. Bu yüzden insanları dalalete ve zulme götürmüşler, kendilerine taptırarak Tanrı adına günah işlemek, günah bağışlamak ve cennet satmak suretiyle kendilerinin Allah vekili olduklarını da ilan etmişlerdir. Haramı helal ve helali haram göstererek İsa dinini şahsi menfaatleri uğrunda adeta bir alet ve oyuncak haline getirmişlerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bizzat haram saydığı ve asla yemediği o hınzır etini mübah ve helal saymışlar ve onun maddi manevi haram ilan ettiklerini de pervasızca ortadan kaldırmışlardır. Oysa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eline ne geçerse ye, ağzından çıkana dikkat et demiş olması imkansızdır. Gayri kabildir ve muhaldir. Helal yemeyen doğru konuşamaz. Haram yiyenler yalancı olurlar. İbadetten zevk alamazlar. Hak kelamı dinleyemezler. Buna binaen Allah-u Zülcelal Müminin suresinin 51. ayet-i cellesinde buyuruyor ki ey peygamberler, pak ve helal şeyleri yiyin ve salih amel işleyin buyurmuştur. Enbiyaların serdarı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen Kur'an-ı Mübin'de tayyibatı ye, diline sahip ol, hem ağzından içeriye girene hem de ağzından dışarıya çıkana, bahusuz ağzından girip vücuduna kuvvet olacaklara ve azalarına sahip ol buyurulmuştur ki İsa Aleyhisselam da bundan gayri bir şey söylemiş olamaz. Zira silsile-i enbiya musaddikindir, silsile-i felasefe mükezzibindir. Fahri Müslim Efendimiz ameli saliha 10 cüzdür, 10'da 9'u helal yemektir buyurmuşlardır. İşte Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'e temiz, tahir, tayyip şeyleri yememizi emr-i ferman ediyor ve kendisine ibadet etmemizi inan ve ihsan buyurduğu türlü nimetlerine karşı malen ve bedenen şükretmemizi, hakkıyla kulukta bulunmamızı açıkça bildiriyor. Bizlere maddeten haram kıldığı şeyleri de beyanla size ölü hayvan etini, domuz etini ve kan ile Allah'tan gayri ibadet edilen ve Allah'a şirk koşulan putlara kesilen kurban etlerini yemenizi yasak ettim buyurmaktadır. Evet, haram iki kısma ayrılıyor. Birisi maddi olarak zikrolunan haramlardır ki biraz önce anlatmaya gayret ettiğimiz ölü eti, domuz eti, kan ve putlara kesilen, totemlere ve putlaşmış kişilere nezredilen, yani Allah-u Teala'nın rızasından gayrı maksatlarla zebh edilen kurban etleri. Kurban kesen Müslüman ise hayvanı keserken kasten Besmele-i Şerif'i terk ederse o hayvan da murdar olur ve İslam dinine göre eti yenmez. Enfal suresi 157'de Rabbimiz murdar olan şeyleri haram kılar buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir ara, aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Pak ve helal şeyler yiyenler, ameli saliha dediğimiz, Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğeneceği

oruç tuttuğu halde tuttuğu orucun zevkine varamayan bir gafil Müslümanın iftar vaktini ve bayram gününü iple çekmesi gibi huzursuzluğa düşerler. Halbuki o Müslüman orucun ve namazın kadrini bilse bütün ömrünün Ramazan ile geçmesini ve ömrü boyunca Ramazan orucu tutmasını temenni eder. Fahri Risalet Efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Demek oluyor ki maddi ve manevi haram lokma ile beslenen kişiler böyle bir nimetin kadrini bilmekten mahrum kalırlar ve o ibadetleri onlara azap gibi gelir ve bir an evvel kurtulmak isterler ve tamamlanınca da adeta bayram ederler. Bilebilseler ki oruçlu olan kimsenin duası kabul olunur, uykusu bile tesbih sayılır, günahları mağfur olur ve nice nice nimet ilahiyeye mazhar bulunur. Oysa yediği haram bütün bu nimetlere perde olmuştur. Tıpkı bunun gibi haramı irtikab edenler namaz kılamazlar. Kılsalar dahi namazın zevkine varamazlar. Bundan dolayı da müminlerin miracı olan namazın kadrini ve önemini takdir edemez ve bu mübarek ibadeti bir yük, bir külfet gibi bir an evvel tamamlayıp sanki ondan kurtulmak isterler. İbrahim Ethem Hazretleri bir hurmacıdan hurma alıyormuş. Tartı işi bittikten sonra bilmeyerek kendisine ait sandığı bir tek hurmayı da alıp kendi hurmaları arasında karıştırarak yediği için 40 gün kıldığı namazlardan zevk alamaz olmuş. Bunun nedenini düşünerek rahatı ve huzuru kaçmış ve o günlerde Kudüs'e vasıl olarak kırklar meclisine dahil olmuş. Aralarına girerek sohbetlerinden faydalanmak isteyince kendisini kabul etmemişler ve sen demişler, hurmacının bir tek hurmasının sehven alıp yediğin için 40 gündür ibadetlerinden zevk alamıyorsun. Ancak bu hakkı hak sahibine iade ettiğin takdirde meclisimize girebilirsin. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Kudüs'ten Medine-i Münevvere'ye dönmüş. Hurmacıyı bulmuş, haksız olarak yediği tek hurmanın bedelini kendisine ödemiş, özür dileyerek helallik almış ve ancak bundan sonra ibadetlerinde eskisi gibi zevk ve huzura varmıştır. Şimdi insaf ile düşünelim. İhtikar yapan ibadetinden zevk alır mı? Muhtekirin duası kabul olunur mu? Zira muhtekir mel'undur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rüşvet yiyen, tefecilikle geçinen ve halkın iliğini, kemiğini emen ve sömüren zalimler kıldıkları namazlardan nasıl zevk alırlar ve nasıl huzur bulurlar? Böyle haramı ve zulmü irtikab edenler hakkında Allah Celle vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehveder ve namaz kılan müminlere layık olmayan sıfatları ile iktisap ederler. Vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehvederler ve halka yardımı men ederler buyuruyor. Hiç kılmayanların vay haline. Biz salat-ı daimindeyiz diyerek bu büyük nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyenlerle müminleri bu gibi boş sözlerle kandıranların vay hallerine. Namazın farziyetini inkar ederek biz namaz kılmayız ama kalbimiz temizdir safsatası ile Allah-u Teala'nın hasmı olan gafillerin de vay hallerine. Bin kere, 10.000 kere veil olsun, azap olsun buyuruyor. Hiç şüphe yoktur ki haramı irtikab edenler ibadette bulunamaz ve bu gibi boş sözlerle avunurlar. Ne var ki bu avunma ve avutma ancak dünya hayatındadır. Yarın mahşer yerinde salih müminlerden ve has kullardan ayrılmak zamanı gelince ey mücrimler bugün onlardan ayrılın Yasin suresi 59 buyrulacak ve işte ancak o zaman ne kadar aldandıklarını kendi kendilerini nasıl avutup aldattıklarını anlayacaklar ve binlerce defa pişman olarak feryat edecekler ama ne fayda. Bu feryat ve ağlamaları onların hiçbir işlerine yaramayacak. Azaptan kurtulamayacaklardır. Bilhassa müminler defterlerini sağ yanlarından alarak birbirini tebşir ve tebrik ederlerken memnun ve mesut

Rur ehillerinin yanlarına dönerek, "Elhamdülillah, Rabbim beni affetti. Bana cennetini ve cemalini nasip eyledi." diyerek sevine sevine cennete girerlerken, dünya hayatında Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemeyenler, haram, helal ayırt etmeyenler, boş sözlerle avunup vakit geçirenler, büsbütün yese ve nedamete kapılacaklar. O korkunç günün şiddet ve dehşetinden ne yapacaklarını şaşıracaklar. Saçlarını başlarını yolarak dövünecekler ve "Eyvah, mahvolduk, helak olduk. Keşke bizler de Resullere tabi olsaydık. Allah'ın ve peygamberlerinin emirlerine uysaydık. Cennete nail olamasak da hiç değilse cehenneme girmezdik." diyerek feryat edeceklerdir. Salih müminler ise kendilerine ihsan buyrulan derecatı görerek, "Keşke Rabbimize daha fazla ibadet etseydik, daha yüksek derecelere nail olsaydık." diyerek hayıflanacaklardır. Kıymeti dinleyenler, haram yiyen kişi zekat veremez. Verse de acıya acıya, üzüle üzüle verdiği ve gözü üstünde kaldığı için zekatının zevkine de varamaz. Bu gibiler verdikleri zekat ile fakirlerin gözyaşlarının dindiğini ve onların tarahının feraha tebdil olduğunu, hüzünlerinin sürura, kederlerinin neşeye döndüğünü de sezemezler ve bunun zevkine ve huzuruna da eremezler. Ağlayan çıplak bir yetimi giydirmenin, bir düşkünü sevindirmenin, gözyaşlarını dindirmenin manevi hazzını bilemezler. Çünkü bu zevke ermelerine ve o hazza erişmelerine yedikleri haram, perde ve mani olur. Haram ister maddi ister manevi olsun, İrtikab edene tesiri çok büyüktür. Zira yenen nesnenin yiyen üstünde tesiri vardır. Dikkat ediniz. Buğday yiyenler ağır ve yavaş olurlar. Mısır yiyenler ise çevik ve ataktırlar. Eşek eti yiyen eşekleşir. Katır eti yiyen katırlaşır. Hınzır eti yiyen hınzır ahlakıyla ahlaklanır. Ölü eti yemenin haram kılınması yalnız ölü hayvanın etinin yenmesinin men etmek için değildir. Gıybet eden ve adam çekiştiren kişilerin de ölü kardeşlerinin etlerini yemiş gibi olduklarını Kur'an-ı Azim açıkça beyan buyurmaktadır. Ölü hayvan eti yemek maddi haramdır, gıybet ise manevi haramdır. Çünkü bir mecliste hazır bulunmayan bir kimseyi çekiştirmek, kendisini müdafaa etmekten mahrum, yani bir bakıma ölü gibi olan o şahsın etini yemekten farklı mıdır? Ayet-i Celle ile sabit olan maddi haramlardan ölü eti yemek, kan içmek, domuz eti yemek, Allah-u Teala'dan gayri için kesilen kurbanların etlerinden yemekten ibaret ise de zaruret halinde ölmeyecek miktarda yenilmesinin günah olmadığını da yine fıkıh bilgilerinde Kur'an-ı Hakim bizlere beyan buyurmaktadır. İnsan hayatını tehdit eden ciddi ve kaçınılmaz haller karşısında maddi haramlara cüz'i miktarda müsamaha gösteren İslam dini, manevi haramlar için aynı müsamahayı göstermemekte. Ve mesela yalana, gıybete, ucube, hasede, kine ve bunlara benzer Allah-u Teala'nın sevmediği kötü sıfatlara asla ve kat'a müsaade etmemektedir. Bu gerçekte gösteriyor ki maddi haramlara nispetle manevi haramlar daha çok ehemmiyetlidir. Şu farkla ki maddi haramları irtikab edenlerden manevi haramlar da zuhura geleceği de unutulmamalıdır. Haramla beslenen vücut ateşte yanacaktır. Yenen şey surette nimet ve hakikatte ateştir. Haram yiyenlerin haramla besledikleri çocuklarında yedikleri haramların tesirleri her zaman görülmektedir. Böyle haramla beslenen ve büyütülen çocuklar, kız ise kötü yollara, erkek ise bir takım sapıklıklara düşebiliyor. Hırsız, arsız, zalim ve cemiyete muzır mahluklar olarak ortaya çıkabiliyor. Meğer ki Allah-u Teala'nın lütfu ve inayete erişirse ona sözümüz yok. Mülk Allah-u Teala'nındır. Onu dediği ve dilediği olur. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yalnız hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıdır ki babanın yaptığı suç ve kabahat mutlaka oğlunda zuhura gelir, tevbe etmediyse. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri,
İrşad isimli eserde 3. cildinde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bizlere anlattığı, aktardığı bu kelamları bizler de sizlere aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Bir ayet,
5: bir ayet,
4: bir hadis.
6: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
4: Bir ayet,
5: bir ayet,
4: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
9: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz. Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
8: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisindeyiz. Ümit ediyorum öyledir. Biz o kanaatteyiz ve bu duygu ve düşünce içerisinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık, sıhhat, afiyet olmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla ama bu vesileyle bizi hastanelerden dinleyen kardeşlerimiz de var. Onlara da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Ya Şafi, Ya Allah ismi hürmetine en yakın zamanda şifa bulmaları noktasında da dua ediyoruz. Dinleyicilerimiz de bu dualara amin diyerek hasta kardeşlerimize de en azından şifa dileklerini iletmiş oluyoruz. Birbirimize iyilikleri ve güzellikleri tavsiye etme çerçevesi içerisinde. Efendim, bu hafta programımızda yine hak dostlarından zaman zaman tabii hadis-i şeriflerle, ayetlerle destekliyoruz programımızı. Çünkü mübarekler, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, o günden bugüne kadar gelen bütün hak dostlarının öğütleri ve nasihatleri günümüze kadar geliyor. Yani hiç kesintisiz bir silsile var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah hiç mahrum etmiyor. En azından hocalarımız, üstadlarımızın talebelerine, kardeşlerine, ihvan-ı yaranına verdiği öğütler kulağımıza küpe oluyor. Yani zaman zaman böyle söylüyoruz. Yani konular çok birbirine benzeyebiliyor ama her anlattığımızda başka bir kapı açılıyor aslında. Her konuştuğumuzda başka bir hikmet ortaya çıkıyor. Aynı şeyi okusak bile her okumadan sonra başka bir mana zuhur ediyor. Ya bu genelde böyle oluyor. Bildiğimiz konuyu anlama idrak yönü değişebiliyor. Dolayısıyla güzel bir şeyse, iyi bir şeyse zamanımızı değerlendirmiş oluyoruz aslında. Yani dünyevi işlerden arta kalan zamanlarımızı böyle değerlendireceğiz. Çalışan kardeşlerimizi ben biliyorum. Bazı kardeşlerimiz böyle kulaklıklarıyla efendim bizi dinleyenler ama işimize sakın ha zarar verecek bir pozisyona getirmeyelim. Mesela şu anda iş saati ise işimize odaklanmamız lazım. İşimize halel gelmemesi lazım. Birinci vazifemiz ona neyse dikkat etmemiz lazım ki işimizin hakkını verelim. İşverene karşı olan sorumluluğumuz da yerine gelmiş olsun. Seyir halinde olan araçlarında nakliyeci kardeşler, mesela geçen sene Kütahya'dan bir kardeşimiz aramıştı. Bizde telefon bağlantısı yok biliyorsunuz ama sosyal medya aracılığıyla telefonlara düşen mesajlardan görüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde yükünü yüklemiş Kütahya'dan, işte örnek veriyorum Tomruğu, buradan gidiyor efendim İzmir'e. Yolda geçerken ne yapıyor? Frekans bakıyor ki birisi ne güzel ilahi okuyor. Ne güzel sohbet yapıyor. Kur'an tilaveti var. Vaaz ve nasihat var. Açıyor, orada kalıyor. Ve dinliyor. Dinlediğini de ifade ediyor. İşte böyle kardeşlerimiz, hiç tanımadığımız, bilmediğimiz dinleyicilerimiz var. Onlara da selam olsun. Allah hayırlı yolculuklar versin inşallah kıymetli dostlar. Bizi nefis ve şeytanı aleyhi lanenin elinde oyuncak etmesin. Dilek ve temennisiyle sözlerimize başlamış olalım. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim Serkan Bey ve kardeşimiz eşine buradan çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Bizleri dinliyorlarsa şu andaki müşterileriyle beraber meşgul olan esnaf kardeşlerimize de hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli kazançlar dilemiş olalım. Buradan sevgi ve muhabbetlerimizi iletmiş olalım. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şerifler var. Kimin vasıtasıyla? Torunlarından bize gelen nakiller var. Hazreti Hasan Efendimiz'den. Evet. Onların ortamlarda, Peygamber Efendimiz'in ortamında yetişmişler tabii. Ne büyük bir şeref değil mi? Yani torunu olmak ayrı bir şey ama Peygamberimizi görmek, Müslüman olarak, mümin olarak, mümini olarak görmek, o dönemde yaşamak da ayrı bir şey. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Kardeşlerim diyor, beni görmeden iman edenler. Evet, böyle de bir ne var? Müjde var. Elhamdülillah, inşallah. İmam Hasan el-Müşteba şöyle buyurmuştur. Cahillik gibi fakirlik yoktur diyor. Cahillik gibi fakirlik yoktur. Fakirliği biz nasıl algılıyoruz? Yani ihtiyaç sahibi, ekonomik anlamda gücü olmayan, ihtiyaç sahibi olan kişinin tarifi de olabilir. Tariflerden bir tanesi de bu olabilir diyelim. Ama diyor ki en büyük fakirlik cahilliktir diyor. Bilgisizlik, öğrenmemek, araştırmama, cehalet. Onun için elimizden geldiği kadar efendim bilgilerimizi hem tazeleyeceğiz hem de bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Bunu biz kendimiz de zaman zaman evlerimizde istirahat ettiğimiz zamanlarda yapıyoruz ama bizim programımız, radyo programı böyle ilahiler, sohbetler, naatlar, kelam-ı kibar, arada öğütler, ayetler, efendim hadislerle yayıncılığımızı bu alanda genişletmeye çalışıyoruz. Evet, hadis-i şerifle başlayalım. Biliniz ki Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bırakacak da değildir. Ecellerinizi yazdı. Maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin. Ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Bakın Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen hadisler bunlar. Yani sözleri Hasan Efendimiz söylüyor ama Peygamber Efendimiz'den nakledilenler. Ne diyor? Mukadder olan şeyler insana ulaşır. Takdir edilen şey seni bulur. Peki bize ne takdir edildiğini biliyor muyuz biz? Hani bazıları da şöyle diyor. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den. Sen çalışıyor musun? Bir gayretin var mı? Mücadele ediyor musun? Etmiyorum. Oturarak gelir mi nasip sana? Gelmez. Senin gayret etmen lazım. Senin cehd etmen lazım. Senin mücadele etmen lazım. Benim mücadele etmem lazım. Hepimizin çalışması, gayret etmesi lazım ki çalıştıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın takdiri gelecek ve biz de ne diyeceğiz? Eyvallah Allah'ım. Takdir ettiğine eyvallah Allah'ım. Senden gelene razıyız Allah'ım diyebilmek için bir gayret içerisinde olmamız lazım. Mukadder olan şeyler bize ulaşır ama gayret etmezsen ulaşmaz ki. İki kişi balık tutuyorlar. Üçüncü de geldi yanlarına böyle seyrediyor. Göl kenarında, dere kenarında. Şimdi üç kişi, ikisi oltayı attı. Bir kişi böyle bakıyor, onları seyrediyor. Seyredene balık gelir mi? Gelmez. Oltayı atana gelir mi? Gelmeyebilir. Ama gelir mi? Gelir. Oltayı atarsan gelir. Atmazsan akşama kadar onları seyredersin. Onların topladığı balıklara bakarsın. Senin de oradan istifade etmen için ama üç tane, ama beş tane, ama hiç tane oltayı atmak lazım ki balık gelsin. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Hadis-i şerifte bunu görüyoruz. Ancak mukadder olan şeyler insana ulaşır. Eğer gelmeyecekse de hiç kimse, hiçbir güç onu ulaştırmaz. Dünyada geçiminizi sağlayarak sizi şükretmeye teşvik etmiştir diyor Allah. Dünyada geçiminizi sağlayarak sizi şükretmeye, yani bizi şükretmeye teşvik etmiştir. Kendisini, zatını anmayı size farz kılmıştır ve takvayı tavsiye etmiştir. Takvayı rızasının en son derecesi kılmıştır. Takva her tövbenin kapısı, her hikmetin başı ve her amelin şerefidir. Kurtuluşa eren takva sahipleridir. Ancak takva sahibi olanlar kurtuluşa erdiler buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden? İmam Hasan Efendimiz'den bize nakledilen hadislerden bir tanesi. Allah çalışmayı, gayret etmeyi ve ondan sonra takdire rıza göstermeyi emretmiştir diyor. Ve Allah'ı anmayı, Allah'ı zikretmeyi, Allah'a ibadet etmeyi, Allah'a ortak koşmamayı bizlerden istemiştir. Takva diyor, takva sakınmak, ittika etmek, sakınmak, yani çekinmek. Neden çekinmek? Yanlış yapmaktan çekinmek. Aman hatalı bir şey yaparım, aman huzura dokunur, değil mi? Eskiler derlerdi, huzura dokunacak şeyler yapma, davranışlarına dikkat et. Allah'ı gücendirecek, Allah'a biz zarar verebilir miyiz? Vermeyiz ama Allah'ın yapma dediğini yaparsan ne olur? Sonucunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'i üzersek ne olur? Sonucunu biliyoruz. Ana ve babamızı üzersek sonucunu biliyoruz. Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Kurtuluşa erenler takva sahipleridir buyuruyor Allah. Hepimizi bu güzelliklerden, özelliklerden ayırmasın efendim. Evet, sözümüze ara verelim değil mi? Güzel bir ilahi dinleyelim bakalım. İlahiler sonra birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam edecek efendim.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgi ve muhabbet ekseni içerisinde Hazreti Hasan Efendimiz'den nakledilen hadisi şeriflere göz atıyoruz. Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen mübarek Peygamber Efendimiz'in kelamları, sözleri inşallah bizlere mihmandarlık edecek, önümüzü açacak, hayatımızı kolaylaştıracaktır. Bu sebeple hadisleri tetkik etmek, araştırmak ve uygulayabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin efendim. Ey oğlum, bir kimsenin nerelere girip çıktığını, nasıl bir insan olduğunu öğrenmeden, araştırmadan, tetkik etmeden onu kardeş edinme. Evet. Bir kimseyle arkadaş olacaksan, o kimseyi iyice öğrenmeden, kimlerdenmiş, neredenmiş, nasılmış, hayatı nasılmış, nerelerden gelip geçmiş, davranışları, evet, ya hayatı, yaşamı, onu öğrenmeden onu kardeş edinme. Durumunu iyice araştırıp arkadaşlığından emin olduktan sonra tavır ve davranışlarından hoşlandığında onu artık arkadaş olarak bazı kriterlerden geçirdikten sonra, kabul ettikten sonra, bakın çok dikkatli bir şey geliyor. Onu sevdin, baktın arkadaş olabiliriz, kardeş olabiliriz, beraber hareket edebiliriz, kanaat getirdin mi? Tamam, beraber arkadaşlık yapıyorsun. Ufak tefek yanlışları, kusurları affetmek ve zorluklarda beraber olmak üzere onunla kardeşlik köprülerini kur diyor. Önemli bir şey. Değil mi? Arkadaş olarak seçtin. Kardeş olarak seçtin. Beraber bu kardeşimizle, arkadaşımızla, dostumuz ile beraber yürüyebiliriz. Sırlarımızı, dertlerimizi paylaşabiliriz dedik. Efendim, ana hatlarda mutabık kaldık. Şimdi ufak tefek ilişkilerde, münasebetlerde olumsuzluk olabilir mi? Bak, ufak tefek. Olabilir. Olur. Sen de yaparsın, ben de yaparım. Hepimizin huyları farklı. Hepimizin algıları farklı. Hepimizin altyapısı farklı. Hepimizin düşünceleri farklı. Bakış açısı farklı. İnsanız. Fıtraten farklı yaratılmışız, farklı yerlerde beslenmişiz, farklı ailelerden, kültürlerden gelmişiz. Olabilir. Ufacık bir hatada, kusurda eğer onu affetmeyeceksen arkadaşlık yapma. Onun için de geçerli. O da seni, beni ufacık bir meseleden dolayı hemen böyle silkeleyip atıyorsa, onun da diyor arkadaşlığı, kardeşliği, dostluğu sorgulanması lazım. Evet. Onun için bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. En iyi gören göz, hayrı görebilen gözdür. En iyi gören göz, hayrı görebilen, en güzel işiten kulak, nasihatleri dinleyip, dinlediği nasihatleri kulağına küpe yapıp ondan yararlanabilenlerdir. Ve en sağlam kalp de şüphelerden uzak olandır diyor. Evet, şüphelerden uzak olandır. Göz hayrı görecekti, hayra bakacak. Şerde işi olmayacak diyor. Kulak da diyor hakkı, hakikati duyacak. Bunları kulaktan içeri alacak. Güzel nasihatler dinleyecek. Ve o nasihatleri hayatında uygulayabilecek. En sağlam kalp hangisidir? Şüphelerden uzak olandır. Başka bir hadis-i şerifte bu Hazreti Hasan Efendimizin mübarek dedelerinden aktardığı mübarek kelamlar bunlar. Peygamber Efendimiz hani helal bellidir, haram da bellidir. Belli olan helallar ve haramlar var değil mi? Bunlar mutabıkız. Haramları hepimiz biliyoruz. Çoğumuz biliyor yani. Neyin helal, neyin haram olduğunu herkes biliyor artık bu çağda. Yani elindeki makineye sorsa o bile artık söyleyecek. Yani o kadar değil ama yani öyle diyelim ki muteber kitapları açıp okuduğumuz zaman ve yazdığımız zaman muteber alimlerin sözlerine baktığımız zaman yoldan çıkmış insanların söylemlerinden bahsetmiyoruz. Ehli sünnet alimlerinin bizlere verdiği öğütler, nasihatler, yazılı bültenler, kitaplardan konuşuyoruz. Belli. Peki helal belli, haram da belli. Abi bunun ortası var mı? Var. Nedir o? Şüpheli şeyler. Acaba helal mi? Acaba haram mı? Allah Allah. Ya bilemedim. İkisinin arasında kaldım dediğin anda onlardan da uzaklaşacaksın diyor. Şüpheli şeylerden de uzaklaşacaksın. Çünkü o da seni yanlış yola götürebilir. Evet, korkaklık nedir diye soruldu diyor Hazreti Hasan Efendimiz. Şöyle buyurdular Peygamber Efendimiz: dosta karşı cüretkar olup düşmana karşı çekingen olmaktır. Korkaklık. Allah Allah. Dosta karşı saldırgan bir tip. Yani sert. Düşmana yapması gereken davranışları sana yapıyor, bana yapıyor. Abi niye yapıyorsun böyle? Ben seninle dost değil miyim? Niye böyle bana sertleştin? Niye bir ortamı geriyorsun? Neden böyle davranıyorsun dediğimiz arkadaşlarımız var mı? Var. Ha, toparlarsa. Ya tamam kardeşim, ya ben kusura bakma, şahsi olarak algılama, biraz içinde bulunduğum haleti ruhiye, psikolojim bunu gerek, sana değil diyorsa, ha eyvallah, bak ona da sözümüz yok. Ona da biz bir şey diyemeyiz. Olabilir. İnsanlık hali. Ne yaşadığını bilmiyoruz. Geldik adamın, arkadaşının, dostumuzun mekanına. Ama senden bir saat önce ne yaşadı bakalım adam? Ne gördü, ne duydu? Sana karşı olmadığını bilirsen dostluk zaten ilerliyor. Ama yok, tam tersi oluyorsa onda zaten ne yapmamız lazım? Bir durmamız lazım. Niye bana böyle yapıyorsun diyebiliriz. Düşmana karşı da farklı davranıyorsun. Dosta da aynı davranıyorsun. Bu davranış da doğru bir davranış değildir diyor. Evet, devam ediyor Hazreti Hasan Efendimiz. Suç işleyeni cezalandırmak için acele etme. Suçla ceza arasında özür dilemek için bir yol bırak. Özür dileyebilmesi için bir fırsat tanı. Bak, aynı bir önceki gibi buna benzer bir şey. Yani büyük suçlar zaten hani çok büyük şeyler affedilmez ama ufak tefek şeylerde toleranslı, yani hoşgörülü diyelim, bizim tabirle hoşgörülü olmak lazım. Allah bilen Celle Celaluhu hemen ne yapıyor? Cezalandırmıyor, mühlet veriyor. İhmal etmiyor ama mühlet veriyor. Belki diyor kulum hata yaptı ya, belki hatasını anlar, bir tövbe eder, pişman olur, gözyaşı döker, yapmamam lazımdı diye kendine söylenir. Kendini azarlar, kendini azarlar. Bak, insan kendini azarlayabilir. Azarlarız ya bazen. İçsel yolculuğumuzda yapmaman gerekiyordu ya dediğimiz olmuyor mu? Oluyor. Keşke yapmasaydım diyoruz hani. Keşke. Ya keşke yok geçti ama. E oldu bir kere. Ne yapalım? Toparlayacağız hemen. Onun için bir diyor böyle bir fırsat verin birbirimize. Özür dilemeye vesile olacak aralıklar bırakın ilişkilerinizde. Baktın özür diliyor. Tamam deyip devam edebilirsin. Sürekli yaparsa, aynı hatayı yaparsa gene bir değerlendirmeye tabi tutarsın. Ondan sonra dostluğunu ilerletir veya yavaşlatırsın diye. Yani başka bir şey yok. Evet, dünya ve ahiret saadeti akıl ve fikir ile elde edilir diyor. Dünya ve ahiret saadeti. Dünyadaki saadet de, ahiretteki saadet de insan aklıyla, düşünceleriyle, fikriyle elde eder. Öyle değil mi? Akıl yoksa bir insanda, akıl yoksa nasıl hareket edecek? Zaten aklı kıt olanların İslam dinimizdeki sorumluluğu zaten derecesine göre var mı? Yok. Delidir, ne yapsa yeridir diyoruz. Yani devlet de bir suç karşısında ne yapıyor? Onları ya eğitim alıyor, rehabilitasyona sokuyor, eğitimden geçiriyor veya işte düzeltmeye çalışıyor. Daha büyükse hastaneye yatırıyor. Ama akıl sahipleri için öyle değil ki. Akıl nimeti bambaşka bir şey. Allah aklımızı

0: bir eser arası daha verelim. Eserden sonra inşallah tekrar birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam edecek.
1: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

0: anlatılanlardan, aktarılanlardan dersler çıkarmayı nasip eylesin. Önce bize, sonra bizi dinleyen bütün kardeşlerimize, sohbetimizi kabul edip dinleyen bütün gönül dostlarına sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hafta sonları yoğun geçen programlarımızda kıymetli dostlarımız ile beraber olmak, karşılaşmak insana ayrı bir keyif veriyor aslında. Radyomuzun düzenlemiş olduğu farklı organizasyonlar var biliyorsunuz. Düğün ve cemiyetlerimizde sünnet olan yavrularımıza, yaz sezonu artık bitti ama okullar açıldı, ama buna rağmen efendim yine cemiyetlerde işte semazenler, robotlar, günümüzün getirdiği Hacıvat Karagöz, bu tarz Nasreddin Hoca ben çok önemsediğim bir figürdür. Efendim böyle farklı şeyler yerine kültürümüzden gelen şeyleri cemiyetlerimizde, organizasyonlarımızda ben çok önemsediğim için cemiyet sahiplerine böyle tavsiye niteliğinde sunmuş oluyoruz programlarımızda. Mehter takımımız, Bursa Tarihi Mehter Takımı çok önemli bir grup. Türkiye'mizi dünyanın 52-53 ülkesinde temsil görevi üstlenmiş müthiş bir müzik topluluğu olarak beraber çalıştığımız kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlarla da Türkiye'nin her yerinde organizasyonlara katılıyoruz. Radyo Nida'nın bünyesinde de Mehter Takımı ile alakalı efendim bir istekleriniz, semazenler, tasavvuf musikisiyle olan taleplerinizi de cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olayım ki bir olalım, beraber olalım, güçlü bir şekilde organizasyonlarımıza sahip çıkalım. Gezilerimize sahip çıkalım, umre programlarımıza sahip çıkalım. Umreye gidecek olan kardeşlerimizle birlikte kıymetli hocalarımızın rehberliğinde, İsmet hocamız ve Hadimi hocamızın rehberliğinde o güzel mukaddes ve mübarek topraklardaki coşkuya katılalım kıymetli dinleyiciler. Ve bu anlamda da radyomuzla irtibatı koparmayalım. Evet, Hazreti Hasan Efendimizin mübarek kelamları, Peygamber Efendimiz'den naklettiği, dedesinden duyduğu aleyhissalatü vesselam Efendimiz, alemlerin sultanı, alemlerin ve ademlerin efendisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in o mübarek sözlerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Ey diyor oğul, ey yavrum, torunum, kendi bildiğini, doğru bildiklerini diğer insanlara da öğret. Ve diğerlerinin bilgilerini de sen öğren. Bak, hem verici ol, hem alıcı ol. Böylece ilmini sağlamlaştırmış ve bilmediğini de öğrenmiş olursun. Bilgi alışverişi. Evet, bilgiyi paylaşmak, bilgiyi etrafımızdaki insanlara aktarmak. Mesela şu anda biz ne yapıyoruz radyomuzdan? Allah dostlarının mübarek sözlerini, kelam-ı kibar dediğimiz o Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Somuncu Babaların, Üftadelerin, İsmail Hakkı Bursevilerin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin efendim mübarek kelamlarını harmanlıyoruz, birbirimize aktarıyoruz. Bilgi aktarımı yapıyoruz. Doğru bildiklerimizi birbirimize sunuyoruz. Bu da aynı çerçeve içerisinde değerlendiriliyor. Bakın, sizlerden de gelen güzel beyanatlar oluyor bazen, değil mi? Mesela hadisler paylaşıyorsunuz, ayetler paylaşıyorsunuz, WhatsApp grubuna atıyorsunuz. Mesela bunları ne yapıyoruz? Biz de birbirimizle paylaşıyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz, bilgilerimiz ile donanıyoruz, sizlerden öğreniyoruz, kendi bildiklerimizi efendim hayatımızda tatbik ediyoruz. Alış veriş. Peygamber Efendimiz'e sordu, mürüvvet nedir? Yani yiğitlik nedir diye sorulunca Peygamber Efendimiz mübarek, dini korumaktır. Dini korumaktır. Nefsi aziz kılmaktır. Yumuşak huylu olmaktır. İyi işler yapmada kararlı olmak, iyi işler yapmada kararlı olmak ve diğerlerinin hakkını teslim etmek, vermek demektir diyor. Mürüvvet. Ne kadar güzel bir şey. Dini hassasiyete sahip olmak. Kendin için istediğini bir başkası için de, ya bu da kardeşim de olsun demek. Tersi ne? Onda var, bende neye yok? Onlar almışlar, biz de almalıyız. Onlar şunları şunlara sahip oldular, biz niye sahip olamadık diye kendimizi yemeden, etrafımızları da üzmeden bu düşünceden uzaklaşmak. Evet, kendimiz için istediğimizi bir başkası için de istemek. İyilikleri yaymak, iyilikleri yapmada yarış etmek ve yumuşak huylu olmak. Bakın, yumuşak huylu olmak, mülayim. Yani bu demek değildir. Yani vur tokatı alsın ensenden, indirsin elinden, ağzından. Bu demek değil tabii. Yani ölçüler dairesi içerisinde sert ve kaba olmamak. Sert ve kaba olmamak. Asık suratlı olmamak. Peygamber Efendimiz'e de yumuşak huylu olmayı Rabbimiz ne diyordu? Leylen tavile. Yumuşak olarak anlat. Eğer sert ve kaba anlatırsan etrafında hiç kimse ne olur? Kalmaz. Ey insanlar, kim Allah'a karşı ihlaslı olur, samimi olur ve onun sözünü kılavuz edinirse en doğru olana hidayet olur. Allah onu olgunluk yolunda muvaffak, yani başarılı kılar ve en güzel sona, akibete yönlendirir. Allah Allah. Allah'a karşı ihlas ve samimiyet, teslimiyet. Allah'ım bize bu güzel duyguları nasip eyle ya Rabbi. Böyle olursa diyor, hidayete doğru emin adımlarla ilerler. Allah'a sığınan kimse emniyetle yaşar ve mahfuz kalır, korunmuş olur, korunur. Allah'a sığınan insan huzur bulur. Allah'ın düşmanı ise yardımcısız kalır ve daima korku içerisinde olur. Ey kardeşlerim, Allah'ı çok zikretmekle kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Allah'ı zikretmekle kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Vele zikrullahi ekber. En büyük zikir de nedir? Namazdır. Peygamber Efendimiz eftalü zikir la ilahe illallah buyurmuştur. Zikirlerin de eftali la ilahe illallah, la ilahe illallah demektir. Çok zikrederek diyor Peygamber Efendimiz, kendinizi Allah'ın azabından korumuş olursunuz. Takva yolunu tutarak Allah'tan sakınmış olursunuz ve itaatle Allah'a yaklaşmış olursunuz. Zira o pek yakın, yani bize çok yakın, şah damarından bile yakın olan Allah sizden gelen her şeyi, ibadet ve taatleri, zikirleri ve şükürleri, kulluğu, taati kabul edendir. Kabul edendir. Bunları yapmakla zaten Allah'a kurbiyet makamına doğru yaklaşmış oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın koruması altına girmiş oluyoruz. Allah'ı anmakla, Allah'ın istediklerini yapmakla.
1: Hadi.
0: Daha önce de söylemişizdir. Allah'ın bizden istediklerini yapmak ibadettir. Allah'ın bizden istediklerini yapmak ibadettir. Allah'ın bizden istemediklerini yapmamak da ibadettir. Bakın, biz günahlardan ve kusurlardan, hatalardan, vebal getirecek davranışlardan uzaklaşarak da aslında sevaphanemizi dolduruyoruz bakın. Yapmayarak. Yaparak kazanıyoruz, yapmayarak da kazanıyoruz. İki taraflı bir kazanç var. Evet, Hazreti Hasan Efendimizin mübarek kelamlarıyla devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın şöyle süreye bakıyorum, sonlarına doğru geliyoruz. Ama toparlamamız gerekirse, inşallah bu anlatılan, aktarılan mübarek kelamlar bizim dünyada da ahirette de mutlu olmamızı gerektirecek altyapıyı hazırlıyor bize. Evet, kullarıyla iyi geçinmek için verilen öğütleri yaparsak, Allah'ın kullarıyla iyi geçinmek, Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek anlamında Müslümanın olmazsa olmaz vazifelerinden geliyor. Evet, yine Peygamber Efendimiz'e soruluyor. Kerem nedir? Yani cömertlik, kerem demek, cömertlik demek nedir diye sorulunca, istenmeden önce vermektir diyor. Bakın ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani ille bir şeyi istemeye gerek var mı? Eğer dostsak, arkadaşsak, yakınsak birbirimize, onun ihtiyacını zaten bizim sezinlememiz gerekiyor. Onun için sıla-i rahim, akraba ziyareti çok önemli. Yakinen görebilmen için, yerinde tetkik etmen için ve yakınlarından başlaman gerekiyor ya vermede. Tanımadığın adama verme. Önüne geçiyor, yolda geçiyor, sokakta geçiyor, cami avlusunda geçiyor, pazarda yardım istiyor. Tanıyorsan ver. Vermiyorsan azarlama. Ama tanımadığına da verme. Bak burada ne diyor? Kardeşine, tanıdığına, bildiğine, akrabandan önce başlayacaksın. En büyük kerem, cömertlik, istemeden, onun ihtiyacını hissettiğin anda yarasına merhem olmaktan geçiyor. Evet kıymetli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kıymetli dostlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Reklamları dinlediniz.

muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak söze başlıyorum ve tabii ki sözümüzün başında yine Rabbimize sonsuz hamd ve sena ile hamd ediyor. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle, bilhassa İslam ve iman nimetine nihayetsiz şükürlerle şükrediyorum. Ve de hem sizin hem de kendim adına kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamımızı en büyük tazimle, en ciddi hürmetle arz ediyorum. Cenab-ı Hak kabul buyursun ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin o mübarek nurunu üzerimizde daim kılsın. Değerli kardeşlerim, bugün Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfettiği zaman dilimi içerisinde beraber olduğumuz bu sohbetimizde inşallahurrahman kardeşlikten ve dostluktan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi İslam inananları kardeş ilan eder. Büyüğüyle, küçüğüyle, kadınıyla, erkeğiyle, zenginiyle, fakiriyle hepsi istisnasız kardeştir İslam'da. İnnemel mu'minûne ihvetun. Müminler ancak birbirlerinin kardeşleridir. Müminler ancak kardeştir. Ferman-ı ilahisi buna çok net ve açık işaret eder. Bütün inananlar kardeşler, bir de bu kardeşliğin ötesinde bir dostluk var. İnananlar, yani tabii ben bugün kardeşlikten ve dostluktan bahsedeceğim dedim ama bu kendisinden bahsedeceğim, yani sözünü edeceğim dostluk, o hani dolmuştaki, otobüsteki, yolculuktaki dostluk, arkadaşlık yok, ondan değil. O gelip geçicidir, tesadüfidir. Asıl gerçek iman sahibi olan insanların birbirleriyle olan dostluklarına ve de eğer gücümüz yeterse, becerebilirsek, o seçilmiş ve sevilmiş insanların Allah ile olan dostluklarına bakmaya çalışacağız. İnşallah şu beraber olduğumuz zamanı böylece değerlendirmiş olacağız değerli kardeşlerim. Doğrusu günümüzün insanının bu konuda himmete ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü dünya çok değişti, çok değişti. Her şey menfaat temeli üzerine oturtuldu. İnsanların eğer bir başkasından menfaatleri varsa selam veriyorlar, dostluk kuruyorlar, arkadaşlık yapıyorlar, kahır çekiyorlar. Ama eğer menfaatleri yoksa her şeyi göz ardı edebiliyorlar. Doğrusu yüzyıllar evvel, 10 yıllar değil, yüzyıllar evvel dünya zaten bu hale gelmişmiş değerli kardeşlerim. Hani meşhur Osmanlı şairi Fuzuli'nin, o büyük divan edebiyatı şairimizin meşhur bir beyti var ya, selam verdim rüşvet değildir deyi almadılar diye şikayeti var ya, ta Bağdat'tan İstanbul'a payitahta sultana yazıyor ve halini şikayet ediyor. Oradaki insanları, dediğim gibi, yüzyıllar evvel böyle şikayet ediyor ve diyor ki selam verdim de rüşvet değildir deyi almadılar. O zaman dünya böyle olmuşsa, Nasrettin hocamızı hatırlayalım. Konyalı olarak tabii zaman zaman onu anlatmamız ve de hatırlamamız vefa gereğidir. Ta onun döneminde dünya yekürküm dünyasıymış. Hazretin böyle bir latifesi anlatılır, biliyorsunuz. Değil mi efendim? Ama her şeye rağmen dünya ne kadar bozulursa bozulsun, ne kadar kıyamete yaklaşırsa yaklaşsın, yine içinde güzellikler, yine insanı fevkalade memnun ve hoşnut eden hadiseler de cereyan etmekte. Bunu da itiraf etmek lazım ve de takdir etmek lazım. Sahiplerini de tebrik etmek lazım değerli kardeşlerim. Dünya imtihan dünyası. Cenab-ı Hak Hazretleri bunu her vesileyle söylüyoruz. Bunu hem kendi nefsimize, hocam anladık artık, yani biliyoruz, daha geçen hafta söylemiştin. Öyle değil değerli kardeşlerim, öyle değil. Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu unutmamamız lazım. Ölümün bize çok yakın olduğunu unutmamamız lazım. Ve de bakınız, Cenab-ı Ömer, ben size aktarmıştım. O koca Ömer, o Allah'ın Resulü'nün sevgilisi, Habibi, gözünün nuru, gönlünün süruru diyeyim.
cennetle müjdelenilen o büyük insan bir görevli tutmuş der kitaplarımız. Her gün sabahleyin evinden çıkarken, ki 10 yıl halifeliği var, devlet başkanlığı var. Her gün sabahleyin evinden çıkarken, ya Ömer, sana nasihatçi olarak ölüm yeter, ölümü unutma diye nasihat edermiş. Hatırlatırmış. Ömer bile, yani şimdi böyle birisini görevlendirecek, ona 3-5 kuruş para verecek olursa tahmin ediyorum, yani saftan da öte daha başka efendim sıfatlarla mühürlenir veya damgalanır diye düşünüyorum. Bugünün dünyasında olacak şey mi bu? Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri böyle kendisine ölümü hatırlatmış. Kaldı ki biliyorsunuz, dediğim gibi, cennetle müjdelenmiş bir insan. Daha dünyadayken aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Ömer cennettedir diye buyurmuşlar. Buna rağmen değerli kardeşlerim, insan büyüdükçe iltifat, ikram, ona olan güzel muamele onun olgunluğunu artırır. Yani kendisine iltifat edildiği için, kendisi tebrik edildiği için, kendisine ayrı bir değer verildiği için küçük insanlar şımarırlar. Büyük insanı nereye oturtursanız oturtun büyüktür. Ama daha yukarıya oturtacak olursanız der ki beni ümmet daha yukarıda görüyor, onlara daha çok layık olmalıyım. Ama küçük insan olursa şımarır ve bozulur, Allah muhafaza buyursun. Bunun gibi Cenab-ı Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri de hani meyveli ağacın meyvesi çoğaldıkça dalları yere doğru eğilir ya, aynen onun gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri kendisine iltifat edildikçe, kendisine ikram edildikçe, kendisine ihsan edildikçe, ümmeti Muhammed kendisine hüsnü zan ettikçe o daha büyüyor, daha büyüyor, daha olgunlaşıyor. Ve zaten bizim onu anlatmamıza imkan yok, dilimiz dönmez, o koca Ömer oluyor. Cenab-ı Hak Hazretleri sevgilerini kalbimize doldursun, onların yolunda yaşatsın, onlara bizi benzetsin ve cennette onların komşuluğuyla şereflendirsin inşallah. Onun için söylüyorum, hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin bir hadisi şeriflerini aktardık ya, cennet de cehennem de size ayakkabınızın tasmasından daha yakındır buyuruyorlardı ya aleyhissalatü vesselam. İşte onun için söylüyorum, kendi nefsime hatırlatıyorum, efendim sizlere hatırlatıyorum. Tabii dinleyene, nasihat alana değerli kardeşlerim. Zaten biz bir görev ifa etmeye çalışıyoruz. Tercih herkesin kendine ait, kendine ait. Dileyen, hiç kimseyi zorlamıyoruz. Dileyen bizden bir şeyler almaya çalışır. Beraber gönül birliği, beraberliği, birlikteliği içerisinde sohbet ederiz. İsteyen bir başka programı tabii tercih eder. Ama şunu diyorum ki unutmayalım, dünya imtihan dünyası ve de biz imtihan olunuyoruz. Ölüm yakın, ölüm yakın. Değerli kardeşlerim, asıl unutmamamız gereken mühim gerçeklerden biri de şu. O ebedi hayat var ya, o ebedi alem var ya, o sonsuz alem var ya, burada kazanılıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Şu kısacık zaman dilimi içerisinde, hani kibrit alevi kadar olan ömür içerisinde, hayat içerisinde, bu dünyada kazanılıyor. İnsan cenneti de burada elde ediyor, o hesapsız nimetler. O tarif edilemeyen, anlatılamayan nimetler şu dünya hayatında kazanılıyor. Ne kadar garip, ne kadar enteresan. Yani çok kısa bir zaman diliminin sonucu ya sonsuza dek cennetler ve nimetler, Cenab-ı Hak Hazretlerinin cemali veyahut da Allah korusun sonsuza kadar azap, sonsuza kadar cehennem, sonsuza kadar ateş, sonsuza kadar yok olmak da yok. Yanıp bitip kül olmak da yok. Her defasında yenilik, her defasında yeniden yaratılış ama her defasında azap. Onun için aklı olan insan için hepimiz aldanıyoruz, hepimiz dünyaya kanıyoruz da, ama ben diyorum ki gelin el ele verelim, gönül gönüle verelim ve de şu kısacık ömür içerisinde dünyada ahireti kazanmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, dünyada bakıyoruz, iyi adına da çok şey var, kötü ve kötülük adına da çok şey var. Hele günümüzün dünyasında aklı hayale gelmedik, insanın yerine göre düşünemeyeceği çirkinlikler ve kötülükler. Rabbim muhafaza buyursun. Haberlerde izliyorsunuz.
Çok basit şeyler için insan denilen varlığın hayvanları utandıracak, kıskandıracak, şeytana aman dedirttirecek enteresan halleri. Geçenlerde haberlerde beraber izledik. Annesini önce öldürüyor, sonra parçalıyor. Allah muhafaza buyursun. İnsan bunu annesine nasıl yapar? Hayvanlar alemini o belgesellerde izliyoruz beraberce, değil mi değerli kardeşlerim? Nasıl anneler yavrularına veya yavrular annelerine bağlı ve şefkatli, merhametli? Nasıl birbirleriyle böyle, yeni tabirle diyalogları ne kadar güzel, birbirlerine nasıl merhamet ve şefkatle, saygıyla yerine göre yaklaşıyorlar. Hayvanlar aleminden bahsediyorum. İnsan kendi onuruna yakışır bir şekilde her yerde ve her zaman davranmalı diyorum. Ama şaşırdığımız zamanlar olmuyor mu? Oluyor da, her şeye rağmen biz imanımızla müşerrefiz elhamdülillah. Yani biz imanımızla güzel bir çizgide, güzel bir halin içerisindeyiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi gün gün daha da olgunlaşanlardan eylesin inşallahı rahman. Ama bakıyorum ben, dünyada hakikaten çok ciddi kötülükler var, çirkinlikler var. Şirk var, küfür var, yalan var, riyakarlık var değerli kardeşlerim. Nasıl koca koca insanlar yerine göre hiç ummadığınız derekelere, kötü durumlara düşüyorlar ve riyakarlıklar yapıyorlar. Eskiler ona tabasbus diyorlardı. Üç kuruşluk menfaat için bakıyorsunuz, nasıl çirkin durumlara düşüyorlar. Daha ileride ifadeler söylemek istiyorum ama yakışmaz diye düşünüyorum. Yani o sahtekarlıklar, üç kuruşluk menfaat için söylenilen yalanlar, başkasını kandırmalar. Veya nasıl insanlar birbirlerine ihanet edebiliyorlar? Nasıl kötü davranabiliyorlar? Nasıl zulmedebiliyorlar? Üç kuruş için nasıl canlara kıyabiliyorlar? Yani değerli kardeşlerim, dünyada çok kötü şeyler var. Rabbim o kötülerden ve o kötülüklerden bizi uzak kılsın inşallah. Ama her şeye rağmen, bu kokuşmuş, bu taaffun etmiş, bu çirkinleşmiş çehresine rağmen dünyada çok güzel şeyler de var. İman var, ibadet var, ihlas var. Samimiyet var, kardeşlik var, dostluk var, sevgi var, muhabbet var, birlik var, beraberlik var, fedakarlık var, isar var, ikram var. Değil mi efendim? Hiç umulmadık yerde. Bakıyorsunuz bir adamcağız Türkiye'den kalkıyor, Somali'ye gidiyor, Türkiye'den kalkıyor falan yere gidiyor, oradaki dertlilere deva oluyor, hastalara şifa oluyor. Hiç tanımadığı insanlara buradan gönderdiği kurbanla, buradan gönderdiği parayla, giyecekle dertlerine deva alıyor. O kadar güzel şeyler de var ki dünyamızda. Hala bugün böyle. Hala. Mesela bazı dostlarımız, kardeşlerimiz gidiyorlar. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta. Orada hocalık yapıyorlar. Öğretmenlik yapıyorlar. Ne bileyim, ikramlarda bulunuyorlar. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri insanların derdine deva alıyorlar. Falan yerde diyorlar, kuyu kazıyoruz, oraya su. Efendim, orada su çıkartıyoruz. Veya benim bir amcam var mesela. Gezer köyleri böyle. Suyu olmayan köylere kilometrelerce uzaklardan su getirir hep. Geçen seneydi. Beraberce biraz ona da yardım ettik. 20'den fazla köye, suyu olmayan köye, hala demek ki var bugün, su getirdik dedi. Ne güzel. Ne güzel. Dünyada böyle fevkalade güzellikler de var. İşte bunların içerisinde kardeşlik var, dostluk var. Kardeşlik bir başka şey, benim anlatacağım dostluk daha bambaşka bir şey. İnşallahü Rahman, değerli kardeşlerim. Malum müminler dedik birbirlerinin kardeşleri. Kardeşleri ve de böyle olmak mecburiyetindeler. Birbirlerine kardeş gibi davranmak mecburiyetindeler. Çünkü bunu bize Rabbimiz emrediyor. Hani İslam'ın şartı beştir, hadisi şerifte aleyhissalatü vesselamın mübarek dilinden öyle sayıyoruz ama onun dışında güzel Müslüman olmanın sayısız şartı var. Sayısız şartı var. Yani onlar temel taşlar. O temel taşları etrafında tutan sayısız unsur var. Dürüstlük gibi, itimat gibi, sevgi gibi, muhabbet gibi, saygı gibi, anne ve babaya itaat gibi. Yani İslam'ın bununla beraber neler sayabilirsiniz daha? İşte İslam kardeşliği de onlardan biridir değerli kardeşim. Ve biraz evvel ifade ettim. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi kardeş olarak görmek istiyor. Estağfirullah. Hucurat suresi. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak birbirlerinin kardeşleridir. Fe aslihu beyne ehaveykum vettekullaha leallekum turhamun. Öyleyse aranızı ıslah edin. Aranızı düzeltin. Güzel insanlar olun. Birbirinize rahmet ve merhametle yaklaşın. Basit meselelerden kavga etmeyin. Bir miras meselesi,
Birbirimizi sevmeliyiz. Fe aslihu beyne havaykum. Kardeşler olarak aranızı ıslah edin. Ve tegullah. Allah'tan korkun ki bu konuda, bütün konularda ve bu konuda Allah'tan korkun ki, eğer aranızı ıslah etmezseniz Cenab-ı Hak Hazretlerinin başka tecellilerinden çekinin, korkun ki leallekum tuflihun, umulur ki felaha erersiniz. Umulur ki kurtulursunuz. Umulur ki güzel insan olarak imanınızı kurtarır, kabrinizde cennet bahçesinde olur, sonra kolay bir hesap verir de cennete girer, cemal görürsünüz. Umulur ki. Yani leallekum tuflihun, yukarının ifa edilmesine, yapılmasına, yani yukarıdaki tembihin yerine getirilmesine bağlı. Eğer onu yaparsanız felaha erersiniz. Yoksa kardeş olmazsanız, birbirinize düşman olursanız, birbirinizi kırar geçirirseniz, birbirinize çok basit meselelerden dolayı zulmedecek olursanız, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, felah mümkün olmayabilir. Evet. İslam müminlerin kardeş olmalarını istiyor dedik. Ve geriye dönüp baktığımız zaman bunun biz mükemmel bir şekilde yaşandığını, değişik devirlerde bunun gerçekleştirildiğini görüyoruz. Tabii başta asr-ı saadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların başında oldukları o güzel dönem. İnsanların birbirlerini menfaat gözetmeden, garazsız, düşüncesiz ve kayıtsız şartsız sevdikleri o güzel dönem. O dönemden de inşallah misaller vereceğiz. Tarihimizde de çok güzel misaller var. Birkaç misal, onları da arz edeceğim. Asıl meseleyi ele almamdaki hikmet şu değerli kardeşlerim. Son zamanlarda milli birliğimizi, bizim güzelliğimizi, bizim efendim bu güzel dünyamızı bozmak isteyen insanlar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Hep tarihen böyle olmuş. Çünkü yutabilmesi için parçalaması lazım. Ama biz de inşallah onlara fırsat vermeyeceğiz, bölünmeyeceğiz, kardeş olacağız. Şu cennet vatanda hiç olmazsa, dedelerimizden bize miras kalan şu güzel vatanda, Akif'in tabiriyle şu cennet vatanda, birbirimizi severek, birbirimize kardeş muamelesi yaparak, Kürdümüzle, Türkümüzle, hangi unsurdan olursak olalım, hangi kaynaktan gelirsek gelelim, aslımız kim olursa olsun, yani değerli kardeşlerim, çok sevdiğimiz bir insanın aslının şu veya bu olmuş olması veya çok saygı duyduğumuz bir insanın yerine göre bizden değil de, yani bizim mensup olduğumuz milletten değil de bir başka milletten olması ne anlam ifade eder ki? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Kureyşidir. Bizim peygamberimiz, her şeyimiz Arap asıllıdır. Kureyş kabilesindendir. Ve tarihimizde nice büyük insanlar var. Mesela Salahaddin Eyyubi, devamlı kendisiyle iftihar duyduğumuz büyük İslam komutanı, o büyük insan Kürt asıllıdır. Bediüzzaman Hazretleri keza öyle. Veya işte artık yani Türkiye'deki herkesi Türk kabul etmek mecburiyetindeyiz ya, biz birbirimizle kardeşiz. Ve birbirimizle de dost olmak mecburiyetindeyiz. Şunu bunu, şu milletten, bu ırktan, şu asıldan, kainatın efendisi meseleyi ne kadar güzel halletmiş değerli kardeşler. Ne kadar güzel halletmiş. Kullukum li Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem'i de Cenab-ı Hak Hazretleri topraktan yarattı. Ne güzel bir hal çaresi değil mi? Ne güzel bir formül ve ne güzel meseleleri çözen bir nasihat bize. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Resulullah böyle buyuruyorlar. Hepimiz öyle. Ve Adem de topraktan yaratıldı. Aslımız toprak. Döneceğimiz yer de toprak. Çok enteresan. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizi oradan yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri ve oraya da çevireceğiz. Yine oraya döneceğiz. Onun için sen ben demek, ayrıcalık düşünmek veya birinin diğerinden üstün olduğunu iddia etmek. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en şerefliniz, en üstününüz, en yüceniz, fazilet bakımından en zirvede olanınız etkakum, Allah'tan en çok korkanınız, en müttaki olanınız, Allah'a en yakın olanınız buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Öyle olmaya çalışmak. Hani yaratandan dolayı birbirimizi sevmek, Yunus'umuzun dediği gibi yaratılan her varlığı sevmek. Biz maalesef koca koca adamlarız. Bazen
özür dileyerek söylüyorum, kediye gösterdiğimiz, köpeğimize gösterdiğimiz, diğer mahlukata gösterdiğimiz merhameti birbirimize insan olarak, kardeşler olarak göstermeyebiliyoruz. Bu da bize yakışmıyor. Önce biz kardeşiz. Ve de Cenab-ı Hak Hazretleri bizi kardeş olarak ilan etmişler. Ve ayeti kerimeyi de okuduk, artık bunun üzerine söz yok. Bakın Müslümanlar nasıl kardeş olmalılar? Asr-ı saadete dönmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri yıllarca biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de tebliğde bulundu. 12 yıl anlatıyor, gösteriyor, mucizeler gösteriyor, sıkıntılara giriyor. Artık aklı hayale gelmeyecek fedakarlıklar olmadı. Bildiğiniz gibi Mekke-i Mükerreme'yi, doğduğu yer, büyüdüğü yer, ana vatanı bıraktı ve Medine-i Tayyibe-i Tahiri'ye hicret etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber Müslümanlar da hicret ettiler. Çünkü İslam yaşanamaz haldeydi. Yaşayamıyorlardı. Ölüm korkusu vardı, sıkıntılar vardı, çileler vardı. Hicret biliyorsunuz mühim bir hadise, mühim bir başlangıç. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye geldiler. Mekkelilere hicret edenler anlamında muhacir, ki Kur'an-ı Kerim'de önce onlar metolunuyorlar. Haşr suresine bakınız. Ondan sonra o Medineli müminlerin yaptıkları, gösterdikleri fedakarlık ve kardeşlik. Sonra da onlar toptan bütün Medineliler Kur'an diliyle ayeti kerimede metolunuyor, övülüyorlar, sena ediyorlar, ediliyorlar. Değerli kardeşlerim, Mekkeli müminler her şeylerini orada bırakıp geldikleri için, hatta yerine göre ailelerini bile bırakıp geldikleri için artık dünyalık hiçbir şey elde edememişler. Paralarını, pullarını, servetlerini, evlerini, barklarını, bahçelerini, her şeylerini bırakıp Medine'ye gelmişler. Sadece kendileri var, bir de üzerlerindeki elbise var. Medineli müminler onlara öyle bir kucak açtılar, öyle bir kardeşlik gösterdiler ki mesela dediler ki işte evim, evimin yarısı senin, yarısı benim. Çok nadirattan olarak böyle varsa, iki katlı evi olan varsa, evimin beğendiğin katı senin, diğeri benim. Şu benim iş yerim, yarısı senin, yarısı benim. Değerli kardeşlerim, işte kardeşlik bu. İşte İslam'ın istediği kardeşlik bu. Fedakarlık bu. Ve gerçek ahiret yatırımı bu işte. Hatta belki daha önce söyledik sohbetlerimizde ama belki ilk duyan bazı kardeşlerim olacak ve gariplerine gidecek. Medineli Müslümanlardan bazıları dediler ki işte bak şunlar benim eşlerim. Beğendiğinin talakını vereceğim, sen onunla evlenebilirsin. Bu kadar fedakarlık göster. Bu lafla olmaz. Bu dildeki bir kardeşliğin sadece seninle biz kardeşiz sözünün tezahürü olamaz değerli kardeşlerim. Kalpten gelen bir duygu ile olur bu. Gerçek sevgiyle olur, gerçek muhabbetle olur. Cenab-ı Hak Hazretleri bugünün dünyasında bize bu kardeşlik duyguları nasip etsin de birbirimizi böyle sevelim inşallah. Mahallemizde kim olursa olsun, hangi milletten, hangi ırktan, hangi soydan olursa olsun değerli kardeşlerim, eğer inanıyorsa, eğer mümin kardeşimizse ve biz onunla aynı Allah'a inanıyorsak, kaldı ki bütün insanlara iyi muamele etmek mecburiyetindeyiz, güzel davranmak mecburiyetindeyiz, hele hele aynı Allah'a inanıyor, aynı peygambere inanıyor, aynı kıbleye yöneliyor, aynı dine gönül vermişiz, kardeş olmak mecburiyetindeyiz. Zaman Hazreti Ömer zamanı. Hocalarımdan dinlediğim bir latifeyi size aktaracağım değerli kardeşlerim. Zaman Hazreti Ömer zamanı. Sahabenin önde gelenleriyle Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim hazretleri hilafet odasında, hilafet makamında oturuyorlar. Dışarıda bir ses duyuluyor. Nedir o? Çağırın içeriye. İki kişi, iki tane delikanlı, bir delikanlıyı tanınmadık bir delikanlıyı tutmuşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretlerine getirmişler. Diyorlar ki o iki delikanlı, ya emir al müminin, ey müminlerin emiri, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, bu delikanlı bizim babamızı öldürdü, ona kısas tatbik etmeni, onun cezasını vermeni istiyoruz senden. Durun bakalım, otur. Ne oldu? Bir anlayalım. Oturtuyor Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri onları. Anlatın bakalım şimdi ne oldu? Bu delikanlı bizim babamızı öldürdü. Delikanlı doğru mudur? Maalesef evet doğru efendim. Maalesef doğru. İstemeyerek oldu ama ben bu iki kardeşimin babalarını öldürdüm. Anlat bakalım nasıl oldu? Medine sokaklarından geçiyordum ya Emir el-Müminin. Develerim vardı. Bu develerimin içerisinde çok sevdiğim, benim için çok kıymetli olan, hani benim için çok önemli olan bir de devem vardı.
Hayvan bu ya. Bir bahçenin kenarından geçerken bir ağacın, bir hurma dalının dalından tuttu, kopardı ve çekti aldı. Ağacı söktü yerinden. Taze bir hurmaydı. Bahçenin içerisinden bir yaşlı zat, sen neden develerine sahip olmadın diye oradan aldığı büyük bir taşı bize doğru havale etti. Ama maalesef o büyük taş o sevdiğim devemin tam alnına denk geldi ve devem oracıkta öldü. Kendi o devemi ben de çok seviyordum ya Emiral Müminin. Aldım aynı taşı, ben de bahçeye fırlattım ama maalesef o taş bu iki kardeşimin babasının başına tesadüf etti. İlahi takdir, o da ruhunu Allah'a teslim etti. İşte ben huzurunuzdayım. Allah'ın hükmünü benim hakkımda tatbik edin ya Emiral Müminin. İtirazım yok. İtiraf ediyorum, hadise aynen böyle oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri! Kur'an, Rabbimiz böyle buyuruyor. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Yaşamak istiyorsanız, yaşatmak istiyorsanız Allah'ın dediğini tutmalısınız. Allah'ın dediğine gönül vermelisiniz. Allahu Zülcelal Hazretlerinin isteğini aleme hakim kılmalısın. Rabbimiz böyle buyuruyor. Kısas edileceksin delikanlı. Tamam. Hani dedelerimizin tabiri vardır ya, şeriatın kestiği parmak acımaz. Boynum kıldan ince hükmünüze ya Emiral Müminin. Asıl saadette oluyor. Hazreti Ömer'in halifelik döneminde oluyor. Bir kıssa anlatıyorum size değerli kardeşlerim. Ben diyor sizin emrinize amadeyim. Hükmünüze de hiç itirazım yok. Ben bunu hak ettim, itiraf ediyorum ama sizden 3 günlük mühlet istiyorum. Ben aslında Yemenli bir delikanlıyım. Buraya ziyaret için gelmiştim. Yemen'de bana ait emanetler var. Yeğenlerim var, onların bende emanetleri var, kimse bilmiyor. Eğer ben burada ölecek olursam o emanetler zayi olacak. Bana 3 gün mühlet verin, gideyim o emanetleri, üzerimdeki emanetleri sahiplerine tevdi edeyim. Dostlarımla, akrabalarımla, yakınlarımla, ailemle helallaşayım ve döneyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, sana o 3 gün mühleti veririz ama birinin kefil olması lazım. Senin yerine birinin kefil olması lazım. Sahabenin önde gelenleri orada oturuyorlar değerli kardeşlerim. Delikanlı oradaki ashab-ı kiram efendilerimizi şöyle Resulullah'ın dostlarını bir süzüyor gözüyle ve yüzündeki pırıl pırıl nuru ile sahabenin hepsi oradalar. Yani orada bulunan kişiler Ebu Zerrinil Gıfari radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri için diyor ki o delikanlı, işte şu zat, şu amcam benim için kefil olur. Herkes Ebu Zer radıyallahu anh'a bakıyorlar. Tanınmayan bir delikanlı, bilinmeyen bir delikanlı, gider de gelmeye de bilir. Yemen'e gidecek. Değerli kardeşlerim, Ebu Zerril Gıfari diyor ki, madem ki bu delikanlı, bu evladımız beni uygun görmüştür, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bilmediği bir delikanlı, tanımadığı bir delikanlı, ölüm konusunda kefil olacak. Kabul ediyorum. Delikanlı nasıl oradan teşekkür ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki ya Ebu Zer, delikanlı gelmezse seni onun yerine kısas ederim. Kabul ettim. Kabul ediyorum. Tamam. Meseleyi biliyorum ya Ömer. Meselenin farkındayım. Delikanlı devesine biniyor ve uçar kuş gibi gözden uzaklaşıyor değerli kardeşler. Aradan tam 3 gün zaman geçmiş. Delikanlıdan haber yok. Gidiyor ama gelmesi gereken saatte yok. Yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri meseleyi biliyor halbuki. Meseleyi biliyor. Hadise ortada. Ebu Zer hiç tanımadığı bir delikanlıya kefil oldu. Ama o da Ömer. O da Ömer. Hani derler ya, adalet tarihinin dibacesi, baş tacı, ön sözü, girizgahı Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Bir rivayette 19, bir rivayette 21 ayeti kerime Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın muradına uygun olarak Cebrail aleyhisselam tarafından getirilmiş. Rabbimiz Hazreti Ömer şöyle olsaydı diyor, öylece Rabbimiz ayet indiriyor. Böyle bir Ömer ve devlet başkanı, müminlerin halifesi, saat yaklaşınca Ebu Zer'in el-Gıfari radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine buyuruyorlar ki ya Ebu Zer, hazırlan, kısası tatbik edeceğiz. Ebu Zer rahat, müsterih,
olgunluk ve kemal içerisinde hiçbir telaş göstermeden kalkıyor, abdestini tazeliyor ve bütün oradaki sahabe-i kiram ile helallaşıyorlar. Tam celladın artık vazifesini ifa edeceği hale gelince o iki delikanlı da kıyamıyorlar tabii Ebu Zer'in el-Gıfari radıyallahu anh hazretlerine ama kefildir. Hazreti Ömer de davadan vazgeçmiyor. O iki delikanlı da davalarından inmiyorlar. Davalarından vazgeçmiyorlar. Madem ki diyorlar ya Ebu Zer bunu kabul ettin biz söylemedik sana. Sen kendiliğinden kabul ettin. Neticeye razı olacaksın. Tamam. Hükme razıyım. Hükme razıyım. Değerli kardeşlerim tam artık son raddiye yaklaşılmış, son ana gelinmiş, herkes de helallaşıyor Ebu Zer'in Gıfari radıyallahu anh hazretleri. Kendisini cellada teslim ettiği anda delikanlardan bir tanesi bir dakika durun diye sesleniyor. Bir durun, uzaktan bir toz bulutu görünüyor. Bekliyorlar acaba olur mu ki diye. Bakıyorlar ki hakikaten o Yemenli delikanlı. Delikanlının dönüp gelişi kan ter içerisinde kalmış, fevkalade bir yorgunluk. Delikanlının gelişi herkesin üzerinde şok tesiri yapıyor yani. Herkesi fevkalade tesir altına alıyor. Herkes memnun, herkes birbiriyle ağlaşıyor, kucaklaşıyor. Delikanlıyı tebrik ediyorlar, Ebu Zer'i tebrik ediyorlar. O iki delikanlı da bir yandan sevinçli, bir yandan mahzun. Diyorlar ki biz bu delikanlıyı affettik. Babamızın katili olan bu delikanlıyı affettik. Böyle yiğit bir delikanlı, böyle dürüst bir insan, ölümden kaçmış da kurtulmuş olan bir insan canına kıyılmaz artık. Affettik, hakkımız helal olsun. Demişler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine, işte kardeşlik, kardeşlik. Ya Ömer, biliyordun Ebu Zer hiç suçsuz. Hadisenin nasıl cereyan ettiğini biliyorsun. Kendisi de talip olmadı. O delikanlı dedi ki benim yerime bu zat kefil olur. Biliyorsun nasıl olup da kıyacaktın Ebu Zer gibi bir büyük insana, bir güzel insana? Ki Resulullah öyle buyuruyor. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri için Resulullah'ın iltifatına bakın. Gök kubbe olalı, yer olalı. Bu ikisinin arasında Ebu Zer'den daha doğru sözlü bir insan gelmemiştir. Ebu Zer de böyle bir insan. Böyle güzel bir insan. Rabbim şefaatlerine nail kılsın inşallah değerli kardeşlerim. Diyorlar ki nasıl kıyacaktın Ebu Zer'i? Diyor ki ben Allah'ın dediğini tatbik etmekle memur. Ebu Zer değil kim olursa olsun Allah'ın emrini yerine getirmekle memurum. Ben taviz verirsem, ben Allah korusun bu kötü çığırı açacak olursam Rabbim bana ne der ve tarih bana ne der, insanlar bana, müminler bana ne derler? Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz hazretlerine sormuşlar, demişler ki sen hiç tanımadığın bir delikanlıya nasıl kefil oldun ya? Neredeyse gidiyordun, neredeyse gidiyordu baş, öldürülüyordun. Ne demiş yani bir can için İslam kardeşliği ne oldu? İnsanlar arasındaki sevgi ne oldu? Hani müminler birbirlerinin kardeşleriydi? Öldü mü bu? Daha Resulullah vefat eder etmez hemen insanlar birbirlerine kardeşçe muameleden vaz mı geçtiler? Dedirtmemek için canın pahasına evet dedim. Delikanlıya soruyorlar. Diyorlar ki sen canını kurtarmıştın gittin. Kim seni nerede bulacak? Kim seni nerede bulacak ve nasıl elde edecekler seni? Niye döndün geldin? Geri geldiğin zaman ölüme gelmiştin. Diyor ki Bugün canımı kurtardığımı kabul edin. Yarın Allah'ın huzurunda ne olacak? Yarın Rabbime nasıl hesap vereceğim ben? Bu suçlu insanın nasıl ölümüne suçsuz insanın, hiç suçu olmayan bu insanın nasıl ölümüne sebebiyet verebilirdim? Kabahat benim, suçlu olan benim. Ama birazcık geciktim. Yol hali, yollarda seller, şunlar bunlar vardı. Onun için birazcık geciktim. Yoksa daha erken gelecektim. O delikanlılara peki siz niye affettiniz? Böyle bir yiğite, böyle bir delikanlıya asla kıyılmaz. Gördük fedakarlığını, biz de bu fedakarlığa bir fedakarlıkla cevap vermemiz lazım dedik ve bağışladık kendisini. Mescid-i Saadet'e bir misafir gelmiş de değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, bu kardeşinizi kim misafir eder? Ya Resulullah ben misafir edeyim diyor sahabeden biri. Şimdi bizim eve telefon edip, değil mi? En azından sormamız lazım. Bir misafir var camide getirebilir miyim diye, değil mi değerli kardeşlerim? Yani
Halbuki umduğunu değil de bulduğunu yer misafir. Ne olacak? Bizim yediğimizi rahatlık olmaz efendim. Her yemek misafirin önüne çıkarılır mı? Olmaz öyle şey. Önceden hazırlık yapılması lazım. Daha çok masraf edilmesi lazım. Yerine göre bazı israflara girilmesi lazım. Bazı gösterişin devreye... Yazık ediyoruz kendi kendimize. Yazık ediyoruz ve bu yüzden büyük bir faziletten ve bereketten, yani misafire ikramdan maalesef mahrum oluyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri bize selefin ahlakını, sahabenin ahlakını nasip etsin inşallah. Tabii ya Resulullah, ben götürürüm, eve gidiyorlar. Eve geldikleri zaman hanımına soruyor. Yiyecek ne var? Bugün bizim misafirimiz var. Hanımı diyor ki evde bir kişilik çorba var. Tamam. Bir kişilik çorba var ya, getiren evin erkeği, evin sahibi, bir kişilik çorba var ya, Allah kerimdir. Biz bugün aç kalırız. Sen çocukları önce bir erkence uyut diyor. Tamam mı? Çocukları uyut. Ondan sonra gerisini bana havale et. E nasıl yapacaksın? Bir kişilik çorba var. Sen, ben gerisini hallederim. Sen o bir kişilik çorbayı hazırla. Çocukları bugün aç uyut.

Misafir doydu ya, elhamdülillah. Bugün biz aç kalabiliriz. Hani Resulullah da olduğu gibi, hani selefimizden başka insanlar da olduğu gibi. Sabahleyin namazda gitmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri misafirine nasıl davrandın? Ya Resulullah, böyle oldu böyle oldu, ondan saklamazlar. Bir kişilik yiyeceğimiz varmış, misafirimi doyurdum ya, biz ve çocuklarımız mühim değil ya Resulullah. Cenab-ı Hak Hazretleri ayeti kerimede bu davranışı methediyor ve övüyor. Ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Kendi ihtiyaçları, kendi sıkıntılar olduğu halde o gerçek müminler, o güzel insanlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Önce kardeşim, önce dostum, önce sen. Yani bu sadece asr-ı saadet değil mi? Hayır. Hayır. Babamın konferanslarında dinlediğim çok hoşuma giden bir misal bakınız. Osmanlı dönemi, dedelerimizin dönemi değerli kardeşlerim. İki kardeşler, biri evli biri bekar. Beraberce tarlayı ekmişler. Cenab-ı Hak Hazretleri bolca ekin vermiş, kaldırmışlar. Ekini kaldırmışlar. E tabi paylaşmaları lazım. Tam ortadan bir teneke o tarafa, bir teneke bu tarafa ekinlerini buğday haline getirmişler. Ve de ekinlerini paylaşmışlar ama yorulmuşlar. O gün akşam olmuş. Demişler ki yarın gelelim Allah izin verirse buğdaylarımızı ambarlarımıza götürelim. Sonrasını Allah kerimdir. Gecenin tam gece yarısı, gecenin karanlığı değerli kardeşlerim saat 2 civarı olmuş. Bekar olan delikanlı kalkıyor. Akşamdan aklına koymuş. Diyor ki yahu ben bekar kendi başına bir adamım. Abimin çoluk çocuğu var. Ailesi var, daha çok misafiri var, daha çok ihtiyacı var. Onun daha çok ihtiyacı var. Gidiyor, kendi buğdaylarından ne kadar ilave ettiyse alıyor, kardeşinin buğdayına ilave ediyor. Geliyor eve, yatağına yatıyor. Biraz sonra büyük abi uyanmış. O da akşamdan şöyle düşünmüş. Ben elhamdülillah evlendim, aile düzenimi kurdum, evimi alacağımı aldım. Ama öbür kardeşim daha yeni evlenecek. Hanımına efendim mehir takdir edecek, evine eşyalar alacak, onun evlilik masrafı olacak. Onun daha çok ihtiyacı var. O da geliyor, kendi buğdayından öbür tarafa aktarıyor. Acaba bunlar sadece hikaye mi ki değerli kardeşlerim? Yok yok. Ben inanın böyle buna benzer hadiseleri bugünün dünyasında bile görüyorum. Benzer hadiseler diyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri bu duygularla şereflendirsin inşallah. İslam bu, İslam kardeşliği bu. Böyle olmamız gerekiyor, böyle düşünmemiz gerekiyor, böyle fedakar olmamız gerekiyor. O da diyor ki, o kardeşim ihtiyacı var daha evlenecek, o da oraya aktarıyor. Sabahleyin kalkıyorlar, bakıyorlar, buğdaylarının başına geliyorlar, gene olduğu gibi. Yahu diyor, o diyor buranın biraz fazla olması lazım, diğeri diyor bu tarafın biraz fazla olması lazım filan derken hadise meydana çıkıyor ki o ona kendi hakkından aktarmış, bu buna kendi hakkından aktarmış. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim hocamdan dinlemiştim böyle bir hatırayı, kitaplarda var bu aktaracağım hatıra. Bir zamanlar papazlar demişler ki bu Anadolu insanı, bu Müslümanlar çok huzurlu yaşıyorlar, çok güzel yaşıyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Aralarında bir kavga yok, bir ihtilaf yok. Olur tabii insanlık ama tabii onlarda olduğu gibi değil. Acaba nasıl yaşıyorlar? Şu Anadolu'yu bir gezelim ve bir bakalım bunların yaşantısına. Rivayete göre Konya'ya gelmişler değerli kardeşlerim. Hocamdan öyle duymuştum ben. Konya'ya gelmişler, sağa solu geziyorlar böyle. Diyorlar ki bir de mahkemelerine müracaat edelim. Bakalım bunların mahkemelerindeki kavga, dövüş, işte hallolunması gereken, arası ayrılması gereken insanların durumu nasıl? Mahkemelere hangi davalar, hangi hadiseler intikal ediyor? Bir bakalım. Mahkemeye gelmişler. O gün mahkemede şöyle bir hadise var. Kadı efendi, birkaç tane insan orada, işte davalı var, davacı var, efendim şahitler var filan. Hadise şu, bir zat birisine arsa satmış. O zat da arsa yalan zat, ev yapmak için temel kazınca, temel kazdığı yerden, toprağın altından bir küp altın çıkmış. Eskiden böyle şeyler olur ya, insanlar orada saklarlardı. Daha yani şu son zamanlara gelinceye kadar bu tip hadiseler hep olmuş denilir. Bir küp altın çıkar. Adam o küp altını alır, temeli kazan kişi, doğruca arsayı satın aldığı kişiye gelir. Der ki, kardeşim ben bu tarladan bir ev temeli kazarken bir küp altın buldum. Kim bu zatı nasıl değerlendirecek bilmiyorum. Siz ne derseniz deyin ama hadise böyledir.

0: Ben bir küp altın buldum. Bu tarla senin babalarından, dedelerinden kalma. Sizin öz arsanız, tarlanız. Mutlaka bu küp senin değilse ya babayın ya dedeyim ya sizin. Sizin hakkınız bu. Bu benim hakkım değil. Ben içindeki küpü de beraber satın almadım. Düşünce bu. Sadece bahçeyi satın aldım. Bu küpü, altınlarını sana iade ediyorum. Öbürü de diyor ki, kardeşim olur mu öyle bir şey? Altında, üstünde nesi varsa, ağacıyla, küpüyle, altınıyla, yeriyle, yukarısıyla. Ben o arsayı tamamen sattım sana. Orası senin oldu artık. O diyor, hayır, benim böyle bir şeye hakkım yok. Diğeri diyor, hayır, benim böyle bir şeye hakkım yok. Mahkemeye müracaat ediyorlar. Papazlar da bu hadisenin üzerine, bu kavganın üzerine, kavga ise bu kavganın üzerine gelmişler mahkemeye. Kadı efendi ikisine de teklif ediyor ısrarla. O diyor ben almam, o diyor ben almam. Peki sizin neyiniz var? Birinin oğlu var. Diğerinin neyi var? Kızı var. Bu delikanlıyı diyor ben ikisini evlendiriyorum. Bu oğlanla bu kızı evlendiriyorum ve bu altınları bu düğüne harcıyorum ve o çocuklara veriyorum. Razı mısınız? Razıyız. Papazlar hayret ediyorlar. Papazlar hayret ediyorlar. Ve diyorlar ki anladık. Anadolu'daki huzurun kaynağını anladık, kardeşliğin kaynağını anladık. İnsanlar neden hayatlarından memnunlar anladık. Tahmin ediyorum ki onlardan İslam'ı kabul edenler olmuştur değerli kardeşler. Böyle sayısız fedakarlık, sayısız kardeşlik örneği ve daha benzeri nice hadise ve hatırat. Evet, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri ta kendi döneminden bizlerin birbirimizle kardeş olduğumuzu duyuruyorlar. Mesela diyorlar ki el-mu'minu lil-mu'min kel-bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin diğer mümin kardeşi için, inanan insan diğer inanan kardeşi için sanki böyle yıkılmayan bir bina gibidir. Hani bunyanu marsus diyor ya ilahi tabir, kurşunla birbirine bağlanmış bir bina. Yeşuddu ba'duhu ba'da, biri diğerini takviye eder. Biri diğerini destekler, biri diğerinin kardeşidir, biri diğerine sırt vermiştir, biri diğerini güçlendirir. Biri diğerinin huzursunu kazmaz. Nasıl aldatabilirim, nasıl kandırabilirim, nasıl ondan menfaat? Asla böyle bir şey düşünmez. Gerçek iman bu. Değerli kardeşlerim, eğer böyle düşünüyorsak müminiz, böyle düşünüyorsak kardeşiz, bu kriterlere uygunsak, bu şablona ölçümüz uyuyorsa müminiz, yoksa ben müminim demekle mümin olunmaz ki. Müslümanlar benim kardeşim demekle İslam kardeşliği temin edilmez ki. Ona haset edeceksin, bunu kandıracaksın, yani o kişiler için söylüyorum. Öbürüne ihanet edeceksin, öbürünün arkasından gıybet edeceksin, bunu dedikodu edeceksin. Sonra da biz birbirimizle kardeşiz. Veya gördüğü yerde dost, gördüğü yerde seviyor, ayrılır ayrılmaz. Bazı meclislerde böyle oluyor. Mesela biliyorsunuz siz de şahit olmuşsunuzdur. Bir toplantıdasınız. Bir zat oradan kalkıyor gidiyor. Hemen orada bulunanlardan bir tanesi arkasından aleyhinde konuşmaya başlıyor. Yahu namusluysan, dürüstlü insansan biraz evvel yüzüne karşı söyleseydin ya. Biraz evvel dostlarımızdan biri beraber hacca gittik diyor arkadaşlarımızla. Maalesef bizi götüren şirketin bazı hataları oldu diyor. Otelin lobisinde oturuyoruz. Aleyhinde konuşuyorlar. Şöyle etti de böyle etti de şöyle zulmetti de böyle hakkımıza tecavüz etti de biraz sonra diyor şirketin sahibi geldi. Baktım hepsi sustular. Resulullah'ın Medine'sindeyiz. Durdum duramadım diyor o kardeşimiz. Yahu biraz evvel söylediklerinizi şimdi söylesenize. Adamcağız geldi işte. Arkadaş sen bize zulmettin de. Değil. Paramızı aldın değil. Şöyle ettin değil. Böyle ettin değil. Söylesenize. Ya insaf edeceksiniz. Edeceğiz. İnsaf edeçeceksin, hakkından vazgeçeceksin. İslam kardeşi bunu gerektiriyor. Fedakarlık edeceksin veyahut da arkasından konuşmayacaksın, aleyhinde olmayacaksın, gıybet etmeyeceksin, dedikodu etmeyeceksin. Bazen nefis bu gıybetle dedikoduyla başlıyor, ileride iftiraya gidiyor. İleride iftiraya gidiyor. Rabbim muhafaza buyursun. Demek ki mümin diğer mümin için birbirini takviye eden, birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibiymiş. Böyle olmamız gerekiyormuş. Ve değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki el-mu'minu mir'atul mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. İmam-ı Tabarani Avsat'ından nakletmiş. Ben Camus Sair'den aldım hadisi şerifi. Hasan bir hadisi şeriftir deniliyor. Efendim, şarihlerimizde öyle bir remiz koymuşlar. Resulullah buyuruyorlar ki mü'min, mü'minin aynasıdır. Baktığın zaman o kardeşinde kendini görüyorsun, kendini göreceksin. Aynaya baktığı zaman insan aynayı görebilir mi? Ayna diye bir şey görünür mü? Hayır, görünmez. Ne camı ne sırrını bir şey görünmez. İnsan güzel bir aynaya, pürüzsüz bir aynaya baktığı zaman kendisini görür. Arada ne cam vardır, ne şu vardır, ne bu vardır. Mümin, müminin aynasıdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Onda bir noksanlık görüyor musun? Sende var bir noksanlık. Onda bir fazilet görüyor musun? Sende var o güzellik. Sonra onda gördüğün senin. Eğer onda bir iyilik görüyorsan senin iyiliğindir. Teşvik et, tergib et. Daha güzel olsun. Eğer onda bir noksanlık görüyorsan usulüne uygun bir şekilde, İslam ahlakına uygun bir şekilde onu ikaz et. İyilikle emir, kötülükle nehi dediğimiz emri bil maruf, nehi anil münker vazifesini yap. Görmüşsün, şöyle bir noksanı var, onu sanki hani marifetmiş gibi alıyor, muhafaza ediyor, sonra onun olmadığı yerde aleme yayıyor. İslam ahlakı bu değildir. İslam ahlakı bu değildir. Ve de İslam ahlakı hatası olsa bile, hani Mevlana'mız o gümüş eşiğinin önünde saygıyla eğildiğimiz Mevlana'mız, dünyayı dize getiren Hoca Mevlana ne diyor? Ayıpları ve noksanları örtmede gece gibi ol. Gece gibi ol. Affet, bağışla. Çünkü bugün sen onda ayıplarsın, yarın daha büyüğünü sen irtikap edersin. Bugün sen onu kınarsın, Rabbim muhafaza buyursun, aynı sıkıntıya sen düşebilirsin. Çünkü hiçbirimiz hatadan salim değiliz. Hiçbirimiz noksandan uzak değiliz. Masum olan sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün noksanlardan münezzeh olan da sadece Cenab-ı Hak Hazretleri. Değerli kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Birbirinizi haset etmeyin. Haset çok kötü. Çok kötü bir duygu. Ve aleyhissalatü vesselam ateşin odunu yakıp yok edip kül ettiği gibi bütün hasenatı haset yok eder diyor. Ve Araplar diyorlar ki el hasud la yesud. Hasetçi insan asla seyyid, asla büyük insan, asla efendi olamaz. Asla büyük insan olamaz. Bir insanın gönlünde haset duygusu var mı? Komşusunu, arkadaşını, dostunu, kardeşini, ister zenginlikte olsun, ister ibadette olsun, ister şunda, ister bunda olsun, ne olursa olsun kıskanıyor mu? O insan büyük insan olamaz. O içindeki duygular onu kemirir ve daima küçük bırakır değerli kardeşim. Yazık eder ona, mahveder. Ve tabiri peygamberi, hatırımda yanlış kalmamışsa hadis-i şerif olacak. Ateşin odunu yok ettiği gibi bütün hasenatı mahveder, yok eder. Öyleyse ve la tahasedu, birbirinize haset etmeyin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sonra haset Allah'ın verdiğine itirazdır değerli kardeşlerim. O mevkiyi ona veren, o serveti ona veren, o hali ona veren Allahu Zülcelal Hazretleridir. Hani çalış senin de olur diye yazıyorlar ya, kıskanma ne olur, çalış senin de olur, ne güzel. Basit ama güzel bir söz. Çalışmak lazım. Madde içinde, mana içinde. وَلَا تَنَاجَشُوا, birbirinizi aldatmayın, neceş yapmayın, fuzuli yere emtianın, malın, satılan şeyin fiyatını yükseltmeyin. İmam Nebevi Hazretleri'nin bu aldığı hadisi şerifte Üstad Ahmet Naim, birbirinizi alışverişte aldatmayın veya sahtekarlıkla normal fiyatın yükselmesine sebebiyet vermeyin. Birbirinize öfke ve kin duymayın, birbirinize ihtiyaç halinde dargın olmayın, arkanızı dönmeyin birbirinize ve biriniz diğerinizin alışverişinin üzerine alışveriş yapmasın, satmasın. Birine satmaya söz vermişse gidip o 3 kuruş daha ben fazla vereyim, bana ver demesin sakın. وَكُونِ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu kendi haline terk etmez, onunla ilgilenir. Bir ara daha vereceğiz ama hadis-i şerifi bitireyim değerli kardeşlerim. Ve la yekzibuhu, ona yalan söylemez. Ve la yahkiruhu, onu tahkir etmez, küçük görmez. Bunların her birinin üzerine ayrı ayrı durmak lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, kalbe işaretle, gönüle işaretle, ettakvaha huna, ettakvaha huna, ettakvaha huna. Kalbinden haber ver, gönlünde ne var, duyguların ne? Takva buradadır. Allah korkusu buradadır. Haşyet buradadır. Duygular, düşünceler buradadır. Mevlana'mız ne diyordu? Eğer düşüncelerin gülse sen gülistansın, gül bahçesisin. Ama insanlar hakkında sivri düşünüyorsan, haset ediyorsan, çirkin düşünüyorsan, dikense senin düşüncelerin külhan kütüğüsün, yakarlar, yok ederler seni. Evet, Resulullah takva buradadır diye 3 defa buyuruyorlar ve son olarak bir kişiye şer olarak, kötü duygu olarak, kötü düşünce olarak, noksan olarak, şer olarak kardeşini küçük görmesi, inanan bir kardeşini, Müslüman bir kardeşini küçük görmesi kafidir diye buyuruyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa kıyamet sabahına kadar umur eritiyor, kanun koyuyor, tavsiyede bulunuyor, telkinde bulunuyor ve buyuruyor ki Kullul müslimi alel müslimi haramun. Müslümanın diğer Müslümana her şeyi haramdır. Demuhu ve maluhu, özellikle demuhu ve maluhu ve irduhu. Kanı haramdır, malı haramdır, iffet ve namusu, ırzı haramdır. Ve bunlar Müslüman olmanın şartlarıdır. Bunlar kardeşliğin gerekleridir.
1: Kardeşlik konusunda söylenecek daha çok şey var değerli kardeşlerim. Ama dostluktan da bahsetmek istiyorum bugün biraz. Hani insan sever, sevgi artar, aşk haline gelir. Mevlana'mızda olduğu gibi. Sonra o aşkın içerisinde, o güzel duyguların içerisinde bir dostluk meydana gelir. Ben bugün o dostluktan bahsetmeye çalışacağım biraz. Yani sözü uzatmadan sadede geleyim, Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın dostluğundan bahsedeceğim. Sözün başında dediğim gibi, hani o sahtekar dostluklardan, riyakarlıkla kılıflanmış, nikelajlanmış dostluklardan değil, gerçek dostluklardan bahsedeceğim ki Cenab-ı Hak Hazretleri bunu dua sadedinde söyleyeceğim. Rabbim bize de nasip etsin. Bizi de yüce zatına yakın olan sevdiği ve seçtiği kullar zümresine ilhak eylesin. Yani değerli kardeşlerim, bu konulara bazen temas ediyoruz. Kendimize ve bizi dinleyen kardeşlerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. Her ne kadar bugünün dünyası sadece kılıfa, sadece cepheye, sadece dış görünüşe ve sadece lafa değer veriyor ise de aslında olması gereken başka şeyler de var. Bizim aslında daha başka insanlar olmamız gerekiyor. Çünkü elhamdülillah sayısız nimetler içerisindeyiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bize İslam nimetini nasip etmiş, sevmiş, seçmiş, kullarını içerisinden seçerek kendi dinini bize bahşetmiş, lütfetmiş, bir İslam beldesinde yaratmış, Müslüman anne ve babalardan gelmişiz. Sonra Kur'an-ı Kerim'imiz pırıl pırıl önümüzde, Resulullah'ın hayatı tertemiz karşımızda. Güzel insan olmak ve de ahireti hakikaten daha güzel bir çizgide kazanmak mümkün. İşte hem kendimiz için hem de siz değerli kardeşlerimiz için acaba buna vesile olur muyuz diye düşünüyorum. Ve de bazen böyle hani bugünün dünyasında hayal gibi görülen veya çok uzak gibi görülen bazı sohbetlere, bazı hallere, bazı durumlara da işaret etmeye çalışıyorum. Değerli kardeşlerim, üzerinde durmak istediğim dostluk aslında kaynağı birlik duygusu olan dostluk. Yani öyle bir birliktelik, öyle bir duygu, öyle bir hal ki sevdiğiyle beraber olmayı, onunla bir olmayı, maddeyi yok etmeyi hedefleyen bir dostluk. Öyle bir beraberlik. Hani tasavvufta buna değişik tabirler söyleniliyor. Yanlış anlaşılmasın diye ben o tabirlere girmeyeceğim. Ama Allahu Zülcelal Hazretlerine kul olmak ve de onu her şeye tercih etmek, her yerde onun için olmak da diyebiliriz. Yani Cenab-ı Hak Hazretlerine layık bir kul olmanın veya Resulullah'a layık bir ümmet olmanın arzusu. Ben bugün öyle bir dostluktan bahsedeceğim. Yani bizi birliğe götüren, beraberliğe götüren, bizi sevdiğimizle bir kılan, aradaki farklılıkları sanki yok eden ve de masiva dediğimiz şeyi yakan, yok eden bir dostluk, bir beraberlik. Mevlana'mızın yaşadığı ve bize örnek olarak bıraktığı hal gibi mesela. Ben bugün Halilullah İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmek istiyorum. Tabii gerek peygamberler, gerekse selefimizdeki büyük insanlar bu konuda bize çok güzel örnekler vermişler. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken şöyle buyuruyorlar. Sanibillah. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğim dedim de mucize'me baktım doğrusu değerli kardeşlerim, acaba neler var diye. Ben de hayret ettim. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın adı tam 69 yerde geçiyor. Hayret edersiniz. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Rabbim nasıl sevmiş, nasıl seçmiş ve İbrahim Aleyhisselam nasıl bir kul, nasıl bir insan? O da insan, biz de insanız. O da beşer, biz de beşeriz. O da bir anne ve babadan dünyaya geldi. Belirli bir hayat sürdü, Mevla'ya kavuştu. İşte bizim de halimiz ortada. Ama öyle bir insan ki adını 69 defa Allah kelamına yazdırmış bir büyük insan. Onlara benzemeye çalışmak işte marifet. Onlar gibi olmaya gayret etmek. وَمَنْ أَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا. Arkadan sondan başlayayım mana vermeye becerebildiğim kadarıyla değerli kardeşlerim. Din olarak, hanif olarak, bütün varlığıyla teslim olarak İbrahim'in dinine uyandan ve de muhsin olarak yani muvahhid olarak Allah'tan başka tanrı, Allah'tan başka otorite, Allah'tan başka kanun koyucu tanımadan ve de Allah'a varlığını ihlas ve samimiyetle teslim eden kişiden daha güzel bir yol tutan kim olabilir? Daha güzel bir din sahibi kim olabilir? وَمَنْ أَحْسَنُ د۪ينًا. Buradaki din hayat tarzı diyelim, yaşama tarzı. Bundan daha güzel yaşayan kim olabilir? Böyle bir dine Allah'a bütün varlığını teslim etmiş, ihlasla, samimiyetle, yani hem imanında hem amelinde hem bütün davranışlarında muhlis. Esleme vecehu lillah ve huve muhsinun. Muvahhid olarak, Allah'a layık kul olarak, tevhid inancına bütün varlığıyla sarılarak, şirkin açığı ve gizlisi hepsini terk ederek, sonra da vettebe'a millete İbrahim'e hanifa, hanif olarak, bütün davranışlarında Allah'a teslim olarak İbrahim'in dinine tabi olandan daha güzel bir yol sahibi, daha güzel bir din sahibi kim olabilir? Devam ediyor ayet-i kerime. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Düşünebiliyor musunuz? Ayet-i kerime. Hani insanlar çıkarlar iddia ederler. Ben veliyim, ben mürşidim, ben alimim, ben Allah'ın dostuyum. Bunlar olabilir tabii. Bu bizden sadır olunca ispat etme imkanımız da yok. Olabilir. Ben hocayım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Olabilir. Ama oradan gelen bir hitap var. Kainatı yoktan var eden yüce kudretten gelen bir hitap var. Allah'tan gelen bir hitap var. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Nasıl bir hal, nasıl bir makam, nasıl bir mertebe, o nasıl bir insan? Nurdan değildi. O da bizim gibi etten, kemikten, kandan, sinirden meydana gelmişti. Dediğim gibi o da bir anne ve babanın yavrusuydu. Geldi dünyaya, vazifesini tamamladı ve Allah'a gitti. Ama nasıl bir insan? Allah kainatı ol emriyle yoktan var eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu yüce Allahu Zülcelal Hazretleri İbrahim'i kendisine dost edinmiş. Nasıl bir hal bu böyle? Nasıl bir hal? Ya Rabbi bizi de kul eyle Allah'ım. Bizi de kul eyle Allah'ım diye dua ediyorum. Tefsirlerimiz bilhassa İmam-ı Kurtubi Hazretlerine baktım, Ruhul Beyan'a baktım, değişik tefsirlere bakmaya çalıştım değerli kardeşlerim de. Acaba ne ile İbrahim Aleyhisselam Allah'a dost oldu? Ne ile? Ne ile kazandı bu mertebeyi? Diyorlar ki büyüklerimiz, Allahu Zülcelal Hazretlerinin sevgisini öyle bir kalbine doldurdu ki başka hiçbir şeye yer kalmadı orada. Öylece Halilullah oldu. Veya dost diye sevgisinde fütur, noksanlık, çatlak, kıl yarığı olmayan sevgi ve muhabbet ve dostluğa haliliyet mertebesindeki dostluk denilirmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de buyuruyorlar ki sizden birinizi dost edinmek isteseydim Ebu Bekri kendime dost olarak seçerdim ama bu sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. Tabi burada hemen şunu söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğim de İbrahim de Halilullah da Resulullah'ın şerefine var. Bunu da böylece bilmek lazım. Ve biliyorsunuz Bizim peygamberimiz Habibullah'dır, Allah'ın sevgilisidir. Alimlerimiz hep diyorlar ki Habibiyet mertebesi Haliliyet mertebesinden çok daha üstündür. Hani Yunus Emre'nin 100.000 İsa sergerdan vasfında Muhammed'in dediği gibi, tabi yanlış anlaşılmasın, Muhammediyet, Habibiyet mertebesi bambaşka bir mertebe. Biz zaten hep onun, hani Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, o ki o yüzden varız, onun yüzü suyu hürmetine varız, onun şerefine buradayız. Onu anlatmak için başka şeyleri anlatıyoruz. Bir tabir var benim hoşuma gidiyor değerli kardeşlerim. Bütün kitaplar bir kitabı anlamak için okunulur diye bazı kitaplarda böyle bir şey var. Bütün anlatılanlar, bütün gayretler, bütün çabalar Muhammedi ahlaktan neşe almak içindir. Rabbim bizi ona layık ümmet eylesin inşallahurrahman. Abu Hak Hazretleri o İbrahim'ine lütfettiği, bahşettiği dostluk neşelerinden, gönül neşelerinden bizlere de nasip etsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve sonsuz hamd ve sena ile hamd ediyor. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle, bilhassa İslam ve iman nimetine nihayetsiz şükürlerle şükrediyorum. Ve de hem sizin hem de kendim adına Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamımızı en büyük tazimle, en ciddi hürmetle arz ediyorum. Cenab-ı Hak kabul buyursun ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin o mübarek nurunu üzerimizde daim kılsın.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler Hac ve Umre Malzeme

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 15-15 Van'da saatler. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz efendim. Kolay gelsin çalışan herkese. 10 Aralık, 2 Ocak ve 20 Ocak için umre kayıtlarımız devam ediyor. 2 Ocak çıkışta olan umremizde Miraç Kandili Medine, Berat Kandili Mekke'de olacaksınız inşallah. Hocalarımız rehberliğinde, Efendimizin izinde güzel bir umre sizleri bekliyor. Umre niyetiniz varsa iletişime geçebilirsiniz. 0540-224-1073 0540-224-1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız efendim. Sizleri de ofisimize bekleriz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserlerden dinleteceğiz.

0: program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla.
1: Ne yıldızlar, seninle gece gündüzler ziyadır.
0: Selamlar, iyi yayınlar. Yunus Çukurkaya'dan Aşkın Sahibi adlı eseri öncelikle kendime, daha sonra bütün dinleyenlere armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Rica ederiz efendim, birazdan dinleteceğim. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Ecel Seni Bulur Bir Gün adlı eseri geçen istemiştik ama dinleyemedik. Çalarsanız memnun oluruz. Radyo İda çalışanlarına, dinleyicilerine demişler. Kolay gelsin efendim. Fakat hangi eser olduğunu bilmiyorum. Eserden bir söz söylemişsiniz ama ben bilemedim hangi eser. Ondan dolayı dinletmemişimdir.
1: Kabilendir beni Haşim neslin Hazreti Bırak.
0: 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz istek, eser ve mesajlarınızı.

Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Zeynep ablam. Annem için, ölmüş annem için annem eseri istiyorum demişler. Mekanı cennet olsun. Allah sabır versin sizlere de. Selamünaleyküm, yüreklere dokunan, samimiyeti ve huzuru hissettiren bu güzel yayın yolculuğunda emeği geçen tüm değerli Nida ekibine ve Nida başında kalbi bizimle atan siz gönül dostlarına selamlar demişler. Rabbim bu güzel hizmetleri daim eylesin. Emek veren her bir kardeşimizin işine bereket, ömrüne sağlık ve huzur ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Birlikte paylaştığımız bu samimi anların hatırına Eşref Ziya'dan Haberin Olmaz adlı eseri istiyorum. Tüm Nida ekibine kalbi sevgi ve duayla çarpan tüm gönül dostlarına armağan olsun. Yolumuz hayır, kelamımız güzellik, dualarımız müşterek olsun. Selam, sevgi, dua ile demişler. Esra ablamız göndermiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayır yayınlar Vatan Mahallesi'nden Hanife İzler. Ne güzel yakışmış örtün üstüne Kabe'm adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenler için demişler. Aleyküm selam, birazdan dinleteceğim inşallah. 0543 224 01 08 bu numaradan yazabilirsiniz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Program sürüyor efendim. Sizlerden gelen mesajlar ve eserler, istekler eşliğinde. Onlardan bir tanesi daha yayındaydı. Kabe'm adlı eser. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabiliyorsunuz efendim. Gören gözüm yetmez. Selamünaleyküm, ben Meskenden Emine, yeni katıldım. Aç Allah'ım yolları, ilahisini çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Yanmak için alevlerde yetmez bazen.
0: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Radyo Nida'nın çalışanları ve Bursa'daki komşularım, ailem için Dara Düşürme adlı eseri istiyorum. Sizlere kolaylık diliyorum, sürekli dinliyorum mutfakta demişler. Allah razı olsun, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, Güller Diyarı, Isparta Yavaş'tan Hüseyin Karaman, Dursun Ali Erzin Canlı'dan Kerbela adlı eseri istiyorum. Radyo Nida'nın dinleyicilerine gelsin. Dursun abi çok seviyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim isteklerinizi ve mesajlarınızı. Birazdan Eşref Ziya sıraya alacak. Şimdi eserler, birazdan burada olacağız yine.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Hicretin 4. yılı. Birer yıl arayla Medine'de 2 doğum, 2 bayram, 2 ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Fatımatü Zehra'nın körpecik fidanları, Ali Mürteza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet gençliğinin iki seyyidi, Ehl-i Beyt'in ilk nazlı çiçekleri. İki ay parçası merhaba diyor o incecik sesiyle. İsimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler. Ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar. Hasan'la Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular: "Ha gayret Hasan, göreyim seni. Yakala Hüseyin'i." Hazreti Ali: "Ya Resulallah," diyor, "Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük." Resulullah buyuruyorlar: "Baksana, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor." "Ha gayret Hüseyin, göreyim seni," diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor. Hazreti Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor ve gülerek yakalıyor onu Nebiler serveri. Öpüyor, kokluyor, öpüyor. Sonra zamana ve mekana sesleniyor. "Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur." Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerb-ü beladır. Orası Kerbela'dır. Hicretin 61. yılı. Aylardan Muharrem. Kan renginde Fırat. Ve dudaklar susuz, yürekler susuz. Kerbela'da bir oğul var. Yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbela'da, dedesinden 50 yıl uzakta. Onun gibi bembeyaz giyimli, bembeyaz yüzlü. Atının üzerinden sesleniyor merhametten yoksun olanlara: "Ben peygamberiniz aleyhisselamın kızının oğlu değil mi? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi?" Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehl-i Beyt'in solan ilk çiçeği Ali Yülekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Avn bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. İşte bakın, biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım. Onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin. Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var. Bir şahin var. Kucağında 3 yaşında bir seyit. Adı Abdullah.
ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor, bize göklerden yardım etmeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10'u, bir şehit var Kerbela'da, tam 33 mızrak yarası, 34 kılıç yarası. Ey Muhammed'im, neredesin, nerede? Hüseyin'in başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im, sana göklerdeki melekler salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise şu otsuz bozkırda, çölde, tozlara, topraklara, kanlara bulanmış, azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüş, sabah yelleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir bardak. Ve şöyle buyurur: benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musun? Hüseyin'i şehit ettiler. Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydık Kerbela'da, Allah'a kasem olsun ki ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini. Ya da o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri. Kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında, ehli beytine layık olduğumuz bir anda alsın. Ali Asgar'la, Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken, yanaklarında peygamber bu sesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara, Allah bizi onlardan ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi daha şimdi yayında olacak. Ya İlahi Senden Bir Dileğim Var adlı eser. Necati abimiz mesaj göndermiş. Beraber İstanbul turu yapmıştım. Tadına doyamadım. Bir tane de milaysi istiyorum. İyi günleri yayınlar demiş. Hayırlı günler. Çok selamlar. Necati abi. İnşallah yine birlikte turlara gideriz. Çok selamlar. Hayırlı günler. Ben Ankara'dan Esra Türk. Kızım Zuhal'in doğum günü. Buradan doğum gününü kutlamasını sıradaki ilahi onun için gelsin demişler. Çok selamlar. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kalan ömrü geçen ömründen daha güzel, daha hayırlı olsun. Bugün doğan herkesin. Selamünaleyküm Filistinli çocukların söylediği Ya Mehdi. İlahisini dünyanın her yerinde zulüm gören Müslümanlara. Rabbim zalimleri kahreylesin, Müslüman kardeşlerimize galibiyet versin. Zalimler için yaşasın cehennem demişler. Amin. Allah razı olsun. Çok selamlar.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Devam ediyor program bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, nasılsın? Sizden Eşref Ziya'dan Hasret Gülleri adlı eseri rica ediyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeş. Dağlar der Allah, kuşlar der Allah adlı eseri çalar mısın demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Birazdan ikindi ezanı okunacak. Sonrasında yine sizlerden gelen mesajlar eşliğinde program devam edecek. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Dilimle dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Mehmet kardeşim, kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı programların olsun. Murat Belet ve Fatih Mansız'dan Aşkınla Yanmak. Eser size, Radyo Nida ekibine ve bütün dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Kadir abimiz göndermiş, çok selamlar. Fadıl Aydın'dan Söyle Yarim adlı eseri istiyorum. Benim için çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. Ben Zeynep Deli Oldum adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler.

0: katkılarından dolayı Bilender Hac ve Umre Malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eserleriniz birazdan Saadet İdare'nin programında dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere efendim.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost

arada veda ettik ama Cengiz abi ve Ziya abiye de çok selamlar. Şu anda bizleri dinliyorlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar, hürmetler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Umre seferinden bahsederken Kasva adında isimle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi adeti olmadığı halde Allah tarafından bir ilhamla çöküvermesinin hikmetlerinden bahsetmiştik. Ve şöyle ki sahabilerin bütün gayretlerine rağmen yürümek için yerinden kımıldamayan kasva, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi, Peygamberimizin şevkiyle kalkıp yürüyor. Fakat Kureyşlere doğru gitmiyor, başka tarafa gidiyor. Ne tarafa gidiyor? İşte inşallah gittiğimizde göreceğiz. Nasip olursa 5 Ekim'de Medine'ye uçacağız. Değerli dinleyiciler, Medine'de buralar inşallah, Medine'deki gezilecek yerler, Mekke'deki gezilecek yerleri tek tek umrecilerimizle gezeceğiz nasip olursa işte. Kasva, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kureyşlere doğru gitmiyor, başka tarafa saparak Hudeybiye denilen mevkiye gidiyor. İnşallah orayı ziyaret edeceğiz. Zaten Hudeybiye gittiğimizde orada ziyaret ettikten sonra 2 rekat namaz kılıp umreye de niyetleneceğiz nasip olursa. Nihayetinde suyu çekilmiş bir kuyunun başına iniyor kasva. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların da gelip oraya konmasını emrediyor. Gelin diyor. Yani bunda bir hikmet var. Şimdi bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yer. Yani su yok. Ondan sonra ordu var. 1400 kişi. 70 deve. Düşünün insanlar susuz. 1400 kişiye hatta 1500 kişiye yakın. Bu yüzden o gün susuz kalmışlar. Bir ara Peygamber Efendimizin abdest ipliğinden abdest almak istediğini görünce herkes koşuşuyor hizmet etmek için. Kime? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmek için herkes bir anda koşuşuyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ne oluyor size? Ne oluyor size diye sorduklarında diyorlar ki sahabeler mahvolduk ya Resulallah. Mahvolduk ya Resulallah. Yanımızda senin ipliğindeki sudan başka ne içecek ne de abdest alacak su var. Su yok ya Resulallah, mahvolduk deyince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elini ipliğin üzerine koyuyor. Alınız Bismillah buyurur. İşte o onunla Bismillah der dinleyiciler. Hudeybiye kuyusundan su çıkmasını Buhari'nin sahihinde şöyle geçer. Der ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam abdest aldı ve abdest suyunu ağzından Hudeybiye kuyusuna püskürtür. Yani püskürtür püskürtmez suyu, yani kuyu suyla dolmaya başlar. Böyle yani acayip bir şey. Bu da ne Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden. Urve Mervan bin Hakem ve Misver bin Mahreme'den naklen şöyle denmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuyuya okluğundan bir ok sapladı. Bu rivayette sahihandan aynen mevcuttur. İşte tabii bu rivayetler değişik bir şekilde. Bu gaza esnasında Müslümanlar bir gece yağmura tutuldular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırınca şöyle seslenir. Rabbinizin bu gece ne söylediğini biliyor musunuz der Müslümanlar. Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah dediklerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi. Kullarımdan bir kısmı bana iman ederek bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı diyenler bana iman edip yıldıza, yani yıldızın yağmur yağdırmasına inanmayan kimselerdir. Yıldızın şöyle hareketiyle üzerimize yağmur yağdı diyenler gelince onlar bana karşı kafir olup yıldıza iman etmişlerdir. İşte burada biz ne yapıyoruz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayete göre yani kuyuya abdest alıyor ve abdest suyunu ağzından Hudeybiye kuyusuna püskürtür püskürtmez kuyu suyla doluyor ve bütün ordu değerli dinleyiciler yani 1400 kişi oradaki ne kadar insanlar var ise susuzluğu gideriliyor. Herkes kırbasını, herkes su kabını dolduruyor ve su hala bitmiyor. Kuyu hala dolu. Ama şimdi özel bir mülkiyet olduğu için, suda kuyu olduğu için oraya ziyaret edilmesi de müsaade edilmiyor. Kabe'ye bakan yönde
oralara gidilmiyor, ziyarette edilmiyor zaten. Özel bir yani özel olduğu için, özel bir arazi olduğu için oraya ziyarete müsaade edilmiyor değerli dinleyiciler. Giderdik, ziyaret ederdik ama ziyarete müsaade edilmiyor. İşte mahvolduk deyince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elini ibriğin üzerine koyar, alınız Bismillah buyurdu. O anda çeşmelerden su akarcasına, nasıl su açarsınız ya, çeşmelerden nasıl su akar ya, 10 musluk, öyle düşünün. Mübarek parmaklarının arasından sular fışkırmaya başlar. Müslümanlar o sudan doya doya içerler. Abdest alırlar ve su kırbalarını ağzına kadar doldururlar. İşte Peygamberimiz Efendimizin bu mucizesini anlatan Cabir bin Abdullah Hazretlerine sonradan kaç kişiydiniz diye sorulunca şu cevabı vermişti. Eğer 100.000 kişi olsaydık yine kafi gelecekti. Yine herkes suyunu içecek, abdestini alacak ve kırbalarını dolduracaktı. Fakat biz 1500 kadar idik demiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla Hudeybiye'de bulunurken Huza kabilesi reisi Büdeyl birkaç kişiyle çıkıp Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna gelir. İşte bu Huzalılar cahiliye devrinde bir husustan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mensup olduğu Beni Haşim ile ittifak etmişler o zaman. İslamiyet'in zuhurundan, İslamiyet'in gelmesinden, İslamiyet'in anlaşılmasından sonra da bu anlaşmaya sadakat göstermişler Huzalılar, Huza kabilesi. Peygamber Efendimiz'e taraftarlık göstermekten geri durmamışlar. Müslüman olsun, müşrik olsun hepsi Kureyş'in hal ve hareketlerine dair Mekke'de olup bitenleri ne yapmışlar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gizlice haber vermişler değerli dinleyiciler. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam huzuruna çıkan Büdeyl, Huza kabilesinin reisi, Kureyşliler seninle çarpışmaya ant içmişler ya Muhammed dediğinde Beytullah'ı ziyaret etmene asla müsaade etmeyeceklerdir der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzülür. Şöyle buyurur. Biz buraya herhangi bir kimseyle çarpışmak için gelmedik ya Büdeyl. Maksadımız umre yapmak, Beytullah'ı tavaf ve ziyaret etmektir. Değerli dinleyiciler, bu umre seferini bir anlatmamdaki gaye, bizler ne kadar rahat bir şekilde umre yapıyoruz, ne kadar ondan sonra tabii tavaf ederken, say ederken biraz yoruluyoruz, biraz terliyoruz ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu umre seferini şöyle bir düşünün. Kureyşler ne yapmışlar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la çarpışmak istemişler. Ant içmişler, yemin etmişler. Onlar kesinlikle Beytullah'ı, Kabe'yi ziyaret etmeyecekler ve müsaade etmeyeceğiz demişler. Böyle mücadeleyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam umre seferini yapıyor. Peygamberimiz de ne buyuruyor? Diyor ki biz onlarla çarpışmak için gelmedik. Maksadımız, gayemiz umre yapmak, Beytullah'ı tavaf ve ziyaret etmektir. Harpler Kureyş'i fazlasıyla yıpratmış, güçsüz hale getirmiş ve birçok zararlara uğratmıştır harp, savaş. Şayet arzu ederlerse yine kendilerine bir zaman tanınırız, bir zaman tanıyalım. Bu müddet zarfında benden taraf emniyet içinde bulunsunlar. Yani benden, bizden taraf tamamen emniyet içinde olurlar. Kendileri benimle sair halklar arasına girmesinler. Beni onlarla baş başa bıraksınlar. Eğer ben o topluluklara galip gelir ve onlar İslam dinine girerlerse ve eğer Kureyş müşrikleri de o topluluklara girdikleri dine girmeyi isterlerse girebilirler. Şayet ben zannettikleri gibi diğer topluluklara galip gelemezsem o zaman kendileri de rahata kavuşmuş ve kuvvet kazanmış olurlar. Neden bu şekilde ant içtiler? Neden yemin ettiler? Neden bizleri Beytullah'a girdirmeyecekler? Neden bu kadar ant içtiler? Şimdi Kureyş müşrikleri bunları kabul etmez ve benimle çarpışmaya kalkışırsa. Peki ikinci bir şık. Ben böyle bir teklif sunuyorum ama eğer o Kureyş müşrikleri bunları kabul etmez ve benimle çarpışmaya kalkışırsa varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu tebliğ ettiğim din uğrunda, yani şu tebliğ ettiğim Rabbimin bana göndermiş olduğu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışacağım.
O zaman Allah da bana yardım edeceği hakkındaki vaadini muhakkak yerine getirecektir. Ama biz onlara diyoruz ki gelin sulh yapalım, gelin ondan sonra bizi Beytullah'a müsaade etsinler, diğer halkların arasında girmesinler, onlarla bizi baş başa bıraksınlar. Ama bu değil diyor ki Uzak kabilesinin reisi, ben senin söylediklerini Kureyşlere ulaştırırım diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanından ayrılır değerli dinleyiciler. Şimdi bu değil gidiyor. Adamlarla Mekke'ye dönüp durumu Kureyşlere bildirmek istediyse de onlar önce demişler ki bizim ondan gelecek bir habere ihtiyacımız yok ya Büdeyl. Onun bilmesini istediğimiz tek şey vardır. Bizden tek kişi sağ kalıncaya kadar o Mekke'ye giremeyecektir. Bak düşünün, hala her şeye rağmen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ve sahabeleri, yani o 1400 kişiyi kesinlikle Mekke'ye sokmayacağız. Mekke'ye giremeyecekler diyor. Ya Rabbi, ne kadar çekmediği cefa, görmediği eza kalmamış. O iki cihan güneşi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a çok çektirmişler Mekke müşrikleri. Sonra büyükler olan Urve, o Kureyş müşriklerinden onların büyükleri sözünü dinleten insan Urve bin Mesud araya giriyor. Diyor ki siz ne diye Büdeyl ve arkadaşlarını dinlemek istemiyorsunuz? Dinleyiniz, söyleyeceği şey hoşunuza giderse kabul edersiniz, gitmezse kabul etmezsiniz, reddedersiniz der. Tabi önce dinlemiyorlar Huza kabilesinin reisini, daha sonra işte Urve bin Mesud'un araya girmesiyle dinliyorlar. Büdeyl Peygamber Efendimizin geliş maksadını ve yaptığı mütareke teklifini anlatır. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Urve bin Mesud, Büdeyl'in sözlerini yerinde buldu ve onlara şu teklifte bulundu. Diyor ki Urve bin Mesud, doğrusu Büdeyl size doğruluk ve sulh yolunu göstermek üzere gelmiştir. Siz onun tekliflerini kabul ediniz. Benim de gidip onunla konuşmama, yani Hazreti Muhammed'le, biz Hazreti Muhammed diyoruz, onlar o Muhammed'le konuşmama, görüşmeme izin veriniz der Urve bin Mesud. Tabii ki Kureyş müşrikleri bu sözlerden hoşlanmazlar ama Muhammed'e git aleyhissalatü vesselam. Fakat kendi görüşünü gelip de bize haber verme diyerek Urve'yi azarlarlar. Kureyş müşrikleri böyle. İşte onlar neler çektirmişler peygamberimize. Bir bilmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Bu Urve umre yolculuğunun ne kadar meşakkatli, ne kadar zahmetli, ne kadar müşkilatlı geçtiğini anlatıyoruz ki bizim yapmış olduğumuz umrelerin ne kadar kıymetli olduğunu bilelim. İşte Urve çıkıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanına gelir. Müşriklerin hazırlıklarını, Hudeybiye suyu başında beklediklerini ve hiçbir kimseyi Mekke'ye sokmamaya kararlı olduklarını tekrarlar. Kureyş müşrikleri diyor ki yani müşriklerin hazırlıklarını, Hudeybiye suyu başında beklediklerini ve hiçbir kimseyi Mekke'ye sokmamaya kararlı olduklarını tekrarlar. Yine Peygamberimiz der ki ey Urve, Allah için söyle, şu kurbanlık develerin kurban edilmelerine, şu Beytullah'ı ziyaret ve tavafa engel olunur mu? Neden bunlar engel oluyorlar ey Urve? Allah için söyle, şu kurbanlık develerin kurban edilmelerine, şu Beytullah'ı ziyaret ve tavafa engel olunur mu? Biz çarpışmak için gelmedik ya Urve. Niyet ettiğimiz umremizi ifa etmek ve kurbanlık develerimizi kurban etmek arzusundayız. Sen benim aile halkım olan kavme şunu haber ver. Yani Kureyş müşriklerine, harp onları yiyip bitirmiştir. Kendileri aramızda mütareke ve savaşmaya ara vermek için bir müddet tayin etsinler. Yani bir ateşkes, yani şey, bir nevi anlaşma yapalım. Bir de benimle Beytullah arasından çekilsinler. Bıraksınlar umremizi yapalım. Benimle Beytullah arasında neden giriyorlar? Çekilsinler. Bıraksınlar umremizi yapalım, kurbanlarımızı keselim dediyse de ama git söyle ya Urve, ey Urve, aksi takdirde bunları kabul etmezler ise yemin ederim ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yemin ediyor, yemin ederim ki Allahu Teala şu İslam dinini yeryüzünde yaşayacağı hakkındaki vaadini yerine getirince
ve benim de başımı gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışmaktan asla vazgeçmeyeceğim der. Tabii ki Urve bin Mesud bir taraftan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla konuşuyor. Diğer taraftan sahabelerin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama karşı davranış ve hareket tarzlarını göz ucuyla şöyle süzüyor. Acaba ne yapıyorlar, nasıl itaat ediyorlar? Ashabın Peygamberimize aleyhissalatü vesselama karşı son derece hürmetkar ve kendisine teslimiyet içinde hareket edişlerine hayran kalır Urve bin Mesud. Hayran kalır. Düşünün yani o Müslümanların Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama karşı teslimiyeti, hürmeti çok şaşırıyor. Hayret içinde şöyle gözünün ucuyla seyrediyor. Ve tabii ki bunu karşı tarafa Mekke'deki Kureyş müşriklerine karşı Kureyş müşriklerinin yanına döndüğünde Efendimizin maksadını bildirdikten sonra hayranlık duyduğu müşahedelerini anlatmaktan da kendisini alamaz. Der ki ey kavmim, ben birçok hükümdarın huzuruna elçi olarak çıkmış bir kimseyim. Urve bin Mesud diyor. Urve bin Mesud. Ben birçok hükümdarın huzuruna elçi olarak çıkmış bir kimseyim. Vallahi ben bunlardan hiçbir hükümdarın adamlarının onları ashabının Muhammed'e hürmet ettikleri, sahip sevdikleri gibi görmedim. Yani Muhammed'in kavmi çok farklı. Hürmeti çok farklı, teslimiyeti çok farklı. Yani ben çok hükümdarın huzuruna girdim ama böyle bir şey görmedim. Ben bunlardan hiçbir hükümdarın adamlarının onları ashabının Muhammed'e hürmet ettikleri, sahip sevdikleri gibi görmedim diyor. Ashabından herhangi biri ondan izin almadan konuşmuyor. Yani sahabeler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan izin almadan konuşmuyor. Muhammed onlara bir şey emrettiği zaman yerine getirmek için adeta birbirlerle yarışıyorlar. Sahabeleri onun yanında konuşurlarken seslerini alçaltıyorlar. Seslerini yükseltmiyorlar. Kendisine olan hürmetlerinden dolayı yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Gözlerini yere indiriyorlar. Nasıl bir kavim, nasıl bir yani peygamber Hazreti Muhammed'e nasıl teslim olmuşlar? Ben öyle anladım ki bu kavim hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacak. Onun bir tek kılını bile kimseye teslim etmeyecekler. Hiçbir kimseye onun tenine dokundurmayacaklar. Gerisini siz düşünün der. Sonra da o size bir sulh teklifinde bulunmuştur. Gelin bu teklifi kabul edelim der. Değerli dinleyiciler, Urve'nin bu teklifi Kureyşlileri gelenler tarafından hoş karşılanmaz. Yani hoşlarına gitmiyor tabii. Hatta kendisini böyle konuştuğundan dolayı azarlarlar. Sen ne yapıyorsun? Sen ondan tarafa mısın, bizden tarafa mısın? Sen bize ne anlatıyorsun? Sen onlardan mı oldun? Azarlarlar. Bu azardan rahatsız olan Urve kendilerini terk edip Taif yolunu tutar. Daha düşünün, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'den hareket etti. O kadar badireler atlattı. Hudeybiye geldi. Susuz kuyunun başında. Sular yok. Yani o kadar zahmetler çekiyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'yi tavaf etmek için, umre yapmak için değerli dinleyiciler. Umre, işte umre bu kadar basit bir şey değil. Onun için diyoruz ki umreyi teklif ediyoruz, ısrar ediyoruz. Yani teklif var, ısrar yok diyoruz. Hayır. Diyoruz ki hem teklif ediyoruz umreye gitmeniz için hem de ısrar ediyoruz. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın umre seferini ben niçin anlatıyorum size? İşte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam artık her iki taraf karargah kurmuşlar. Değerli dinleyiciler. Savaş. Savaşacaklar. Yani karargah kurdukları yerde müzakereler yapıyorlar. Elçiler geliyor. Elçiler gidiyor. Elçiler geliyor. Birbirlerine gönderdikleri karşılıklı elçilerle tekliflerde bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliş maksadını Kureyşlere bildirmek üzere yine Huzalı Hiraş bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderir. İlk elçi.
Huzale yine uzak kasabasından Hıraş bin Ümeyye'yi. Böylece Hıraş Resul-i Ekrem'in Kureyş müşriklerine gönderdiği ilk elçi oluyor değerli dinleyiciler. Bunu şeyde sorabiliriz. Bazen yolda, esnasında, arabada, uçakta, Mekke'de, Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk elçisi kimdir? Kureyş müşriklerine gönderdiği ilk elçisi kim? Huzalı Hıraş bin Ümeyye. İşte bu mübarek zatı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerine gönderiyor. Gidip Hazreti Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş maksadını anlattıysa da müşrikler anlamak istemiyorlar. Anlamak istemiyorlar. Hatta Hıraş bin Ümeyye'yi kaba davranıyorlar. Devesini boğazlamışlar, devesini kesmişler. Hatta kendisini öldürmeye bile kalkışmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Kureyşlere gönderdiği ilk elçiyi Hıraş bin Ümeyye'yi öldürmek istemişler. Devesini boğazlamışlar. Ancak araya yine Ahabişliler girince bu hareketlerinden vazgeçmişler. Başka bir kabile devreye giriyor. Bu işte Hıraş bin Ümeyye canını zor kurtararak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dönüyor ve başından geçenleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Elçisini öldürmeye kalkıştıkları halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerlerine yürümemiş. Acayip bir taktik. Teenni ile hareket etmiş. Onlardan yeni teklifler beklemiş. Çünkü onun maksadı kan akıtmak değil, derdi dinleyiciler, savaşmak değil. Neden? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ben seni ancak alemlere rahmet için gönderdim buyuruyor ya Cenab-ı Hak Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşünün gönderdiği elçiyi boğazlamak istemişler, öldürmek istemişler, devesini boğazlamışlar, hakaret etmişler her türlü. Ama buna rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam teenni ile hareket etmiş. Onlardan yeni teklifler beklemiş, yeni teklifler sunsunlar. Çünkü onun maksadı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı kan akıtmak değil değerli dinleyiciler, kan akıtmak istemiyor. İşte bütün bu söylenenlere rağmen geri dönemediğini gören Kureyşler, Peygamberimiz dönmüyor. Ta Medine'den gelmişler, o kadar zahmet çekmişler, Mekke Medine arası arabayla 6 saat düşünün. Peki öyle kaç günde geliyorlar? Günlerce yoldalar, susuz, o kadar insan, 1400 kişi, 70 deve, 4 de kadın var. Bunların içinde Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tahir, temiz olan hanımlarından Ümmü Seleme annemiz. Düşünün böyle, onlar zannediyorlar ki, bunlar biz bu şekilde yaparsak tekrar ya Muhammed döner aleyhissalatü vesselam. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dönmemiş. Dönmüyor ve bu yolundan dönmediğini gören Kureyşler bu sefer Ahabişlerin reisi Alkame'yi elçi olarak gönderiyor. Onlar da Alkame'ye gönderiyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hıraş bin Ümeyye'yi onlar da Alkame'ye gönderiyorlar. Efendimiz uzaktan Huleys'i tanır. Yani Huleys bin Alkame'yi, onların gönderdiği elçiyi tanır. Der ki ashabına döner. Bu gelen kurbanlıklara inanç ve saygısı olan bir kavimdendir. Ey ashabım, kurbanlık develerin hepsini ona karşı salıveriniz der ve görsün der. O gelen elçi diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Huleys bin Alkame, onu tanıdığı için diyor ki bu gelen kurbanlıklara inanç ve saygısı olan bir kavimdendir. Yani kurbanlıklara. Sabunlar o cihette inançları var, saygısı var. İşte kurbanlık develerin hepsini, kaç tane deve vardı? 70 devenin 70'inde salıveriyorlar. Görsün. Kim görsün? Huleys bin Alkame. Tabii Müslümanlar kurbanlık develerini Huleys'e karşı sürüverirler. Ve derler arkadan düşün. 1400 kişi lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek
telbiye getirirler. Düşünün, şimdi gelen elçi şaşırıyor. 1400 kişi bir anda yani telbiye getiriyor, tekbirler getiriyor, salavatlar getiriyor. Bir taraftan da 70 deveyi salıvermişler. Bunlar da kurbanlık. Yani Hulays bin Alkama bunu görsün diye. Bu ulvi ve masum manzara karşısında onları gönderdikleri bu elçi gözleri dolar, gözleri yaşarır. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der. Bu muazzam cemaatin Beytullah'ı tavaf ve ziyaretten men edilmesi kadar çirkin bir hareket olamaz der. Onların gönderdiği elçi diyor bunu, ha dikkat edin. Subhanallah, o develeri görüyor. O sahabelerin, hep bütün sahabelerin lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek diyerek ve bu şey, telbiyeleri söylemeleri ve o develerin böyle develeri görmesi, kurbanlık develeri görmesi karşısında onların gönderdikleri Hulays bin Alkame, Hulays der ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, bu muazzam cemaatin, bu büyük cemaatin Beytullah'ı, Kabe'yi tavaf ve ziyaretten men edilmesi ne kadar çirkin bir harekettir. Neden bunları, bu hareketi, çirkin bir hareketi yapıyorlar? Kabe'nin Rabbine andolsun ki Kureyşler bu yanlış tutum ve davranışlarıyla helak olacaklardır diyor kendi elçileri. İşte değerli dinleyiciler, halbuki bunlar umre yapmaktan başka bir maksatla gelmemişler. Baksana 70 deve insanlar telbiye getiriyor. Lebbeyk, buyur Allah'ım buyur. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur. La şerike leke lebbeyk, şerike olmayan Allah'ım buyur. Bu şey karşısında, ya bunların diyor tek gayesi umre yapmak, başka bir maksatla gelmemişler. Kendi elçileri söylüyor bunu diye bağırmaktan kendini alamıyor. Hulays bin Alkame alamıyor. Peygamber Efendimiz Hulays'in bu sözlerini uzaktan işitiyor. Peygamberimiz de duymuş. Yani Subhanallah, bu muazzam cemaatin Beytullah'ı tavaf ve ziyaretten men edilmesi ne kadar çirkin bir harekettir. Kabe'nin, Beytullah'ın Rabbini andolsun ki Kureyşler bu yanlış tutum ve davranışlarıyla helak olacaklardır. Halbuki bunlar, bu muazzam cemaat umre yapmaktan başka bir maksatlara gelmemiştir der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da uzaktan işitir ve evet öyledir. Ey Beni Kinane'den olan kardeşler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uzaktan duyuyor. Evet diyor, evet dediklerin doğru. Öyledir ey Beni Kinane'den olan kardeşler. Hulays'in bu masum ve kutsi manzara karşısında söylenecek başka bir şey yok. Ne söylesin? Ne söyleyebilir ki? Peygamberimiz ve sahabeler umre yapmak için, Kabe'yi tavaf etmek için, Beytullah'ı ziyaret etmek için gelmişler. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam olan hürmetinden dolayı yanına gelip konuşmak bile istememiş. Hiç yanına bile gelmiyor. Gördüm yeter diyor. Ben gördüğümü gördüm. Ben gördüğümü gördüm, anladım anladım diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hürmetinden dolayı gelmiyor Peygamberimiz yanına, konuşmak bile istememiş. Yani hürmetinden dolayı ağlamış, gözyaşı döküyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Subhanallah, maşallah, Beytullah'ı tavaf ve ziyaretten men edilmesi ne kadar çirkin bir harekettir. Nasıl böyle bir şey yaparlar? Bunlar helak olacaklardır, helak olacaklardır. Ama bu cemaat, bu muazzam cemaat umre yapmaktan başka bir maksatla gelmemişlerdir. Neden bunu anlamıyorlar diyerek doğruca Kureyşlerin yanına dönüyor. Hulays'in ruh ve kalbini o ulvi manzara öylesine sarmış, kucaklamış ve yumuşatmış ki müşriklere açıkça şöyle demekten çekinmedi. O manzara, düşünün ya, tefekkür edelim, düşünelim o manzaraya. 1400 kişi bir anda lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek dediklerini düşünün. Bütün semavat ve arş, her taraf, bütün kainat işitiyor. Kainat mehcidi kebirinde telbiye getiriliyor.
İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de o telbiyeleri getirenlerden bir tanesi. İşte değerli dinleyiciler, Huleys'in gelen elçinin ruh ve kalbini o ulvi manzara öylesine sarmış, öylesine kucaklamış ve yumuşatmış ki kalbi yumuşuyor. Ağlıyor, gözlerinden yaşlar geliyor. Müşriklere açıkça şöyle demekten çekinmiyor. Ben onu Kabe'yi tavaftan men etmenizin doğru olmayacağı fikrindeyim der. Çirkin bir hareket yap, sizin yaptığınız çirkin bir hareket. Yanlış yapıyorsunuz, helak olacaksınız. Ben onu Kabe'yi tavaftan men etmenizin doğru olmayacağı fikrindeyim der açıkça. Ne var ki Kureyş ileri gelenleri kendilerinden başka doğru düşünen kimsenin bulunmadığı fikrinde öyle düşünüyorlar. Huleys'in bu sözleri karşısında şaşırırlar. Hatta hiddete gelirler. Şaşırıyorlar. Sen nihayet bir Arapsın. Cahilliğin ortada. Sen cahil, neden böyle yapıyorsun? Sus, bu işlere aklın ermez diyerek Huleys'e hakaret ediyorlar. Bu sözler Huleys'i fena halde kızdırır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı müdafaa saadetinde çekinmeden şöyle der. Yemin ederim ki ya Muhammed'in yapmak istediğine mani olmayacak veya ben bütün ahabişi tek kişi bile bırakmadan alıp gideceğim der. Onların reisi, ahabiş kabilesinin reislerinden. Ya diyor Muhammed'in yapmak istediğine mani olmayacaksınız veya ben bütün kabilemi, kavmimi tek bir kişi bile bırakmadan gideceğim der. Bırakmayacağım. Bu tehdit bile Kureyş müşriklerin inatlarından vazgeçirememiş. Ya zaten bir kere inat etmişler. İnat, bin bir yalan ve dolanla tekrar Huleys'i kandırdılar. Ve ittifaklarının bozulmasına mani oldular. Tabi birinci derecede Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o elçiyi gönderdikten sonra ikinci elçi olarak da Hazreti Osman radıyallahu anh'ı gönderiyor. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ben ne demiştim size değerli dinleyiciler? Soru olarak ilk elçi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kureyş müşriklerine gönderdiği ilk elçi Huzalı Hiraş bin Ümeyye. Birinci elçi bu. İkinci elçi de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman radıyallahu anh'ı gönderiyor. Elçiler vasıtasıyla görüşmeler devam ediyor. Ta ki niyet ne? Niyet umre yapmak. Niyet Kabe'yi tavaf etmek. Niyet Kabe'yi ziyaret etmek. Başka bir şeyleri yok. Başka bir gayeleri yok. Bu seferde yani bu seferde. Sadece kılıçları var. Kılıçları da kınlarında. Hiçbir silahları da yok. Yanlarına 70 deve almışlar. Sahabelerle birlikte Kabe'yi tavaf etmek istiyorlar. Hudeybiye'de bekliyorlar susuz orada. İşte o zaman yine Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir an evvel kat'i neticeyi elde etmek istiyor. Geliş maksadını

Siz giderim. Siz ne derseniz yaparım. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemeden susar. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu iş için ya Resulallah Osman bin Affan gitse daha münasip olur. Zira onun Mekke'de aşiret ve akrabası çoktur teklifinde bulunur. Gerçekten de Mekke'nin eşrafından olan Beni Ümeyye hep Hazreti Osman radıyallahu anh'ın amcazadeleriymiş değerli dinleyiciler. İşte Ömerül Faruk dediği Hazreti Ömer radıyallahu anh konuşmalar hep isabetliymiş derdi. Vahiy ile mesela peygamberimize vahiy geldiği zaman peygamberimiz yani Hazreti Ömer'in şeyiyle örtüşürmüş böyle. Hazreti Ömer çok ferasetli biri, ileri görüşlü biri. Gerçekten de Mekke'nin eşrafından olan Beni Ümeyye hep Hazreti Osman'ın amcazadeleri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu teklifini kabul eder. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh isyan etmiyor. Ya Resulallah diyor, git dersen giderim. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gitmesi daha güzel olur. Benim orada herhangi bir kavimden kimse yok. Ben orada himaye edemezler. Ben onlara çok büyük bir düşmanlığım var. Bana suikast düzenlerler. Yani bu şey, yani kısacası Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gitmesi daha iyi olur. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman'ı yanına çağırır derdi dinleyiciler. Ona şu talimatı verir. Kureyşlere git. Biz buraya hiç kimseyle çarpışmak için gelmedik. Sadece şu Beytullah'ı ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesip döneceğiz diye söyle. Sonra da onları İslamiyet'e davet et der. Evet değerli dinleyiciler, şimdi burada duralım, güzel bir eser dinleyelim, ne dersiniz? Bu güzel eser sizlere, bizlere, şu anda bizi dinleyen, arabaların iş yerlerinde, evlerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin.

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın umre seferi işte bu kadar zahmet ve meşakkatlerle devam ediyor. Ve ikinci elçi olarak Hazreti Osman radıyallahu anh mübarek zatı göndermek için yanına çağırıyor. Diyor ki ona, sen onların yanına git, onlar o şekilde benim söylediklerimi tekrar et diyor. Yani Kureyşlere git. Biz buraya hiç kimseyle çarpışmak için gelmedik. Sadece şu Beytullah'ı ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesip döneceğiz diye söyle. Sonra da onları İslamiyet'e davet. Bak dikkat edin. Yani tebliğ için gönderiyor bir nevi. Yani İslamiyet'e davet ediyor. Bizim gelme gayemizi anlat. Maksadımızı anlat. Arkasından da diyor İslam'a davet et diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca Mekke'de Müslümanların gizleyen, yani Müslüman olduklarını tabi gizlemişler Mekke müşriklerinin karşısında. Çünkü eziyet görecekler, zulmedecekler, öldürecekler veyahut da yani Müslümanlıklarını gizleyen Müslümanlara da görüşüp onlara teselli ver der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman radıyallahu anh'a ve Mekke'nin yakında, yani Mekke'de diyor yakında fetholunacaktır. Ha onu da söyle. Kime? O Müslümanlığını gizli tutan kardeşlerimize söyle diyor. Yakında Mekke fetholunacaktır. Hazreti Osman'a emreder. Hazreti Osman radıyallahu anh Kureyş müşriklerinin yanına varır. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın geliş maksadını tek tek anlatır. Onları İslam'a davet eder. Fakat bu görüşmeden de bir netice alınmaz. İnat etmişler. Hazreti Muhammed'i yani aleyhissalatü vesselam'ı Kabe'ye almayacağız. Mekke'ye almayacağız. Ondan sonra Kabe'ye tavaf etmeyecek. Gerisin geri dönecekler. Yani müşriklerin Hazreti Osman radıyallahu anh'a cevapları menfi olur değerli dinleyiciler. Git seni gönderene söyle. O hiçbir zaman Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf edemeyecektir de. Hazreti Osman'la birlikte ayrıca 10 kadar muhacir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam müsaadesiyle akrabalarını ziyaret maksadıyla gitmişler. Tabi orada akrabaları var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları gönderiyor. Hazreti Osman'la birlikte onlar da görüştükleri Müslüman akrabalarına Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdesini veriyor. Tabi onlar da seviniyorlar. Bu arada Kureyş ileri gelenleri Hazreti Osman'a Kabe'yi tavaf etmek istersen et derler. Yani onlar gelmesinler, kimse gelmesin. Madem gelmişsin buraya kadar Kabe'yi tavaf et derler. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cevabı hayır der. Hayır. Resulullah aleyhissalatü vesselam tavaf etmedikçe ben de etmem der. Kureyşler bundan rahatsız olurlar. Hatta hiddete gelerek Hazreti Osman'ı bir müddet yanlarında tutup göz hapsine alırlar. Fakat bu durum Peygamber Efendimiz'e Hazreti Osman ve beraberindeki muhacir Müslümanların müşrikler tarafından öldürüldükleri bu şekilde tabi şey yapıyorlar değerli dinleyiciler. Ama öyle bir şey yok. Neticede Hazreti Osman radıyallahu anh geliyor, durumu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor. Vazgeçmiyorlar fikirlerinden, vazgeçmiyorlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ve sahabelere kesinlikle umre yaptırmayacağız, Kabe'ye tavaf ettirmeyeceğiz, Mekke'ye almayacağız. Bu şekilde devam ediyor değerli dinleyiciler. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da bırakalım, ondan sonra değerli dinleyiciler güzel bir eserle bugünlük bu kadar diyelim. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle inşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Değerli dinleyiciler, 5 Ekim'de biliyorsunuz umreye gidiyoruz. 5 Ekim'de hala bize telefon edip yazılma imkanınız var. Biz de gidebiliriz derseniz 0540 224 1073'ü arayabilirsiniz. 5 Ekim'de gidiyoruz. 5 Ekim'de hayır biz 5 Ekim'de değil daha sonra gitmek istiyoruz derseniz 10 Aralık'ta gidiyoruz. 10 Aralık'ta gitmek isterseniz yine telefon numarası 0540 224 1024'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Radyo Nida'nın bu kutsal beldelere turları devam ediyor. Her inşallah mesela Ekim ayında, Aralık ayında, Ocak ayında, sömestrde Şevval ümresi. Yani kısacası sizler bizleri takip etmeye devam edin. Biz de inşallah bu kutsal yolculuklarımızı
tutorları yapmaya devam edeceğiz. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. 5 Ekim'de gitmek isterseniz acele edin. Pasaportlarınız varsa hemen getirin. Pasaportlarını bize teslim edin. Yani 5 Ekim turumuza, o kutsal yolculuğumuza dahil olabilirsiniz değerli dinleyiciler. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın diyoruz.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

0: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: Allah. El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: Allah. Allah. El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini

0: fani olan Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman

0: onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

içinde tarif edemediğin bir sıkıntı var değil mi? Öyle bir sıkıntı ki, sebebini sorsalar anlatamıyorsun. Bir derdin var ama adını koyamıyorsun. Bir ağrı var göğsünde ama nereye gittiğini bilmiyorsun. Doktora gidiyorsun, bir şey çıkmıyor. İnsanlarla konuşuyorsun, rahatlayamıyorsun. Dua ediyorsun ama o daralma bir türlü geçmiyor. Güzel kardeşim, bütün gün insanlara gülümsüyorsun. İyiyim diyorsun. Bir şeyim yok diyorsun. Ama gece olup da herkes uyuduğunda, başını yastığa koyduğunda o ağırlık çöküyor yine göğsüne. Nefes almakta zorlanıyorsun. Sanki biri kalbinin üzerine oturmuş, kımıldayamıyorsun. Tavana bakıyorsun ve kendi kendine soruyorsun. Ne oluyor bana? Neden böyleyim? Neden bu kadar bunalıyorum? Kimseye anlatamıyorsun. Çünkü anlatsan da anlamayacaklarını biliyorsun. Takma kafana diyecekler. Kendini meşgul et diyecekler. Herkesin derdi var diyecekler. Ama senin yaşadığın bu değil ki. Senin içinde adı konulmamış bir fırtına var. Dışarıdan baksan hayatın normal. Belki işin var, belki ailen var, belki sağlığın yerinde. Ama içeride bir şeyler kırık, bir şeyler eksik, bir şeyler seni kemiriyor ve sen ne olduğunu çözemiyorsun. Ve tam da bu yüzden buradasın şu an. Şimdi derin bir nefes al. Bırak o göğsündeki ağırlığı bir anlığına ve dinle. Ve emin ol, bu sırları öğrendiğinde o daralma rahatlayacak, o karanlık aydınlanacak. Güzel kardeşim, sana ilk sırrı açıyorum şimdi. Dikkatle dinle, çünkü bu sır belki de yıllardır aradığın cevap olacak. İçindeki o sebepsiz sıkıntı aslında sebepsiz değil. O daralma, Allah'ın seni masivadan arındırmasının ta kendisi. Peki masiva ne demek? Masiva, Allah'ın dışındaki her şey demek. Kalbine yerleşen dünyalık kaygılar, insanlardan beklentiler, geleceğe dair korkular, geçmişe dair pişmanlıklar. Bunların hepsi kalbinin üzerine katman katman birikmiş ağırlıklar. İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyesinde der ki, kalp ilahi tecellinin indiği bir aynadır. Ama o ayna dünyalık tozlarla kaplanırsa artık Hakk'ın nurunu yansıtamaz hale gelir. İşte sıkıntı, o tozların temizlenme vakti geldiğinin habercisidir. Bunu bir düşün. Sen belki farkında bile olmadan kalbini öyle şeylerle doldurdun ki, insanların seni beğenmesi, işlerin yolunda gitmesi, yarının garantisi, bunların hepsini kalbine aldın ve Allah'a bırakman gereken yeri onlarla doldurdun. Ve şimdi Rabbin diyor ki, kulum, artık yeter. O kalbi ben yarattım ve o kalp bana ait. Şimdi temizleme vakti. Gözlerini kapat bir saniye. Ve şu sahneyi hayal et. Kalbini eski bir ev gibi düşün. Yıllardır o evin içine gereksiz eşyalar yığılmış. Her köşe dolu, pencereler kapanmış, ışık giremiyor. Ve şimdi Allah o evi temizlemek için bir fırtına gönderiyor. O fırtına sıkıntı gibi geliyor sana. Daralma gibi geliyor. Bunaltı gibi geliyor. Ama aslında o fırtına o gereksiz yükleri söküp atıyor. Pencereleri açıyor. Ve sen bu sürecin tam ortasındasın şu an. Hazreti Eyyub'u hatırla. O mübarek peygamber yıllarca hastalıkla, kayıpla, acıyla sınandı. Herkes onu terk etti. Bedeninde yara kalmadık yer kalmadı. Ama o ne yaptı biliyor musun? Şikayet etmedi, sızlanmadı. Sadece dedi ki, ''Ya Rabbi bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' İşte o anda, o teslimiyetin o anda Allah ona şifayı gönderdi. Çünkü arınma tamamlanmıştı. Kalp tertemiz olmuştu. Senin yaşadığında bu.
O sıkıntı bir ceza değil, bir arınma. Allah seni cezalandırmıyor, seni temizliyor, seni hazırlıyor. Çünkü arınmış bir kalbe gelecek, tecelli hayal bile edemeyeceğin büyüklükte olacak. İkinci sır daha da derini. Ve bu sırrı anladığında, belki de hayatında yaşadığın en büyük hayal kırıklıklarına bile farklı bir gözle bakacaksın. Şimdi çok dikkatli dinle. Bazen hayatta öyle bir yöne doğru gidiyorsun ki, o yolun sonunda seni bekleyen tehlikeyi göremiyorsun. Sen ileriye bakıyorsun, güzel görünüyor, mantıklı görünüyor, herkes o yöne gidiyor, sen de gidiyorsun. Bir iş peşindesin, bir ilişki peşindesin, bir hedef peşindesin. Koşuyorsun, çabalıyorsun, uğraşıyorsun ama bir türlü olmuyor. Kapılar kapanıyor, engeller çıkıyor. Ama güzel kardeşim, bir şeyi bilmiyorsun, Allah yukarıdan bakıyor. Sen sadece önünü görüyorsun ama O senin göremediğin köşeleri görüyor. O yolun sonundaki uçurumu görüyor. O kapının arkasındaki ateşi görüyor. O insanın maskesinin altındaki yüzü görüyor. Ve seni o yoldan çekmek için ne yapıyor biliyor musun? İçine bir sıkıntı koyuyor. Bir huzursuzluk veriyor. Bir daralma gönderiyor. Adımlarını ağırlaştırıyor. Ta ki sen durasın. Ta ki sen bir şeyler yanlış diyesin. Ta ki o adımı atmayasın. Sen o kapının açılmamasına ağlıyorsun. Ama Allah o kapının arkasındaki felakete bakıyor. Sen o insanın gitmesine üzülüyorsun. Ama Allah o insanın sana vereceği zararı biliyor. Sen neden rızkım gelmiyor diyorsun. Ama Allah o rızkın seni götüreceği yanlış yolu görüyor. İbn Arabi Hazretleri bu hikmeti şöyle anlatır. Bazen Allah kulunu engellerle kuşatır. Kul bunu bir mahrumiyet sanır, bir ceza sanır, bir unutulmuşluk sanır. Halbuki o engeller onu uçurumdan koruyan görünmez duvarlardır. Eğer kul bu duvarların arkasını görebilseydi, secdeye kapanır ve "Ya Rabbi, beni koruduğun için şükürler olsun" derdi. Bu sözü bir kere daha oku kalbinde. Eğer kul bu duvarların arkasını görebilseydi, secdeye kapanır ve şükrederdi. Yani sen şu an şikayet ettiğin o engel, o tıkanıklık, o daralma, aslında seni koruyan bir duvar. Ve sen duvarın bu tarafında durmuş, "Neden geçemiyorum?" diye ağlıyorsun. Ama öbür tarafta uçurum var. Ve Allah seni o uçurumdan koruyor. Şimdi gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Hazreti Musa ve İsrailoğulları. Yıllardır Firavun'un zulmü altında ezilmişler. Sonunda Allah onlara kurtuluş yolunu gösterdi ve Mısır'dan çıktılar. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Ve sonunda Kızıldeniz'in kıyısına geldiler. Önlerinde geçilmez bir deniz. Uçsuz bucaksız, derin, karanlık sular. Arkalarına baktılar, Firavun'un ordusu geliyor. Atlar, arabalar, askerler, silahlar. Tam bir çıkmaz, tam bir daralma. Nefes alacak yer yok. İsrailoğulları panik içinde bağırmaya başladılar. "Bittik, yakalandık. Musa bizi çöle getirip ölüme teslim etti. Her yer karanlık, her yer çaresizlik. Mantık diyor ki bu işin çıkışı yok. Akıl diyor ki teslim ol Firavun'a. Göz diyor ki önünde deniz var, geçemezsin. Ama Hazreti Musa, o büyük peygamber, o anda ne yaptı biliyor musun? Arkasına bakmadı. Önündeki denize bakmadı. Kalbini yukarı kaldırdı ve dedi ki, "Hayır, asla, Rabbim benimle. O bana mutlaka bir yol gösterecek." İşte o anda, tam o anda Allah emretti ve deniz yarıldı. Ortasından kuru bir yol açıldı. Hiçbir aklın, hiçbir mantığın, hiçbir hesabın öngöremeyeceği bir çıkış yolu. İmkansızın tam ortasından bir geçit. Ve İsrailoğulları o yoldan yürüyüp geçtiler.
güvendeydiler. Kurtulmuşlardı. Senin hayatında da şu an bir Kızıldeniz var. Önünde geçemediğin bir engel var. Bir hastalık var, bir borç var, bir tıkanmışlık var. Arkanda bırakamadığın bir geçmiş var, bir acı var, bir pişmanlık var. Ve o göğsündeki daralma, işte o denizin yarılmasından hemen önceki an. Sen şu an Kızıldeniz'in kıyısındasın. Ve ordu arkandan geliyor. Ama bir şeyi bil, bir şeyi asla unutma. Allah seni buraya getirdiyse, buradan çıkış yolunu da yaratacak. O denizi senin için de yaracak. Ama önce, senden bir şey istiyor. Hazreti Musa'nın yaptığını yapmanı istiyor. Kalbini yukarı kaldırmanı istiyor. Ya Rabbi, sen benimlesin, sen bana yetersin demeni istiyor. O sıkıntı bir duvar değil kardeşim. Bir yön levhası, buradan değil, bu yoldan değil, bu kapıdan değil diyen ilahi bir uyarı. Ve sen bu uyarıyı aldığın için ne kadar şanslısın biliyor musun? Çünkü Allah her kuluna bu uyarıyı göndermez. Bazı kullar o yanlış yolda yürümeye devam eder ve uçuruma düşer. Bazı kullar o yanlış kapıdan girer ve içerideki ateşte yanar. Seni durdurdu. Seni engelledi. Seni korudu. Çünkü seni seviyor. Çünkü senin için başka planları var. Çünkü sana açacağı kapı, o kapattığı kapılardan 1000 kat daha güzel olacak. İbn Arabi der ki, kul, Hakk'ın kendisi için seçtiğine razı olduğu an, bütün kapılar açılır. Çünkü rıza, anahtarların anasıdır. Şimdi bir an dur ve derin bir nefes al. Göğsünü genişlet. Omuzlarını gevşet ve kendi kendine şunu söyle. İçinden söyle yeter, Allah duyacak. Ya Rabbi, beni durdurduğun her yerde senin hikmetine güveniyorum. Beni engellediğin her kapıda senin korumanı görüyorum. Kapatılan kapılara değil, sana bakıyorum. Ve senin açacağın kapıyı bekliyorum. Bu sözü söylerken, kalbinde bir şeyler yumuşadıysa, gözlerin doluyorsa, bu Allah'ın sana duydum dediğinin işareti. Bırak aksın o gözyaşları. Onlar zayıflık değil, onlar kalbinin uyanışı, onlar ruhunun Allah'a dönüşü. Ve hatırla, Kızıldeniz'de yarılmadan önce imkansız görünüyordu. Ama Allah ol dedi ve oldu. Senin hayatında da ol diyecek. Sabret ve güven. Ve şimdi üçüncü sır. Bu en güzeli. Bu en derini. Bu sırrı gerçekten anladığında, sadece o göğsündeki sıkıntı değil, belki hayata bakışın bile değişecek. Hazır mısın? O zaman kalbini aç ve dinle. Güzel kardeşim, sana bir soru soracağım ve bu soru belki seni rahatsız edecek. Ama lütfen, dürüstçe cevapla, içinden cevapla yeter. Hiç düşündün mü? Hayatın iyi gittiğinde, işlerin yolunda olduğunda, cebinde paran olduğunda, sağlığın yerindeyken, sevdiklerin yanındayken, ne kadar dua ediyordun? Kaç gece kalktığında secdede ağladın? Kaç kere gün içinde duraksayıp, ''Ya Rabbi, sana şükürler olsun.'' dedin. Kaç vakit namazında kalbini gerçekten Rabbine açtın? Belki çok azdı, belki ara sıraydı. Belki de hiç yoktu. Ve seni yargılamıyorum, seni suçlamıyorum. Sana günah işledin ondan böyle oldu demiyorum. Asla. Çünkü bu insanın doğası. İnsan rahat olduğunda unutuyor, gaflete dalıyor. Dünya onu sarmalıyor, meşguliyetler onu yutuyor. Günler birbirini kovalıyor ve o farkında bile olmadan Rabbinden uzaklaşıyor. Adım adım, yavaş yavaş, sessizce uzaklaşıyor. Namaz kılıyor belki ama kalbi başka yerde. Dua ediyor belki ama dili söylüyor sadece. Kalp orada değil. Zikir çekiyor belki ama otomatik, ruhsuz, kalıp hareketler.
Ve Allah, seni yaratan, seni seven, senin her halini bilen Allah, senin o uzaklaşmanı görüyor ve kaldıramıyor. Seni kaybetmek istemiyor. Senin gafletini istemiyor. Senin başka şeylerle dolup kendisini unutmanı istemiyor. O senin yakınlığını istiyor. Senin sesini duymak istiyor. Senin kalbinin derinliklerinden yükselen o samimi Ya Rabbi sesini özlüyor. Senin gece karanlığında döktüğün gözyaşlarını, senin secdede titreyerek ettiğin duaları, senin senden başka kimsem yok dediğin o kırılma anını, işte o anı istiyor. Ve bunun için ne yapıyor biliyor musun? İçine bir sıkıntı koyuyor, bir daralma gönderiyor. Her gittiğin kapıyı kapatıyor. Her başvurduğun insanı geri çeviriyor. Her umut ettiğin çareyi tüketiyor. Ta ki sen her yere başvurup çare bulamayasın. Ta ki sen her kapıyı çalıp açılamayasın. Ta ki her insandan ümidini kesesin. Ta ki sonunda dönüp, yalnızca ona dönüp, "Ya Rabbi senden başka kimsem yok." diyesin. İbn Arabi Hazretleri bu ilahi sırra şöyle işaret eder. Allah bazen kulunun dünyasını daraltır, rızkını sıkar, kalbine hüzün verir. Kul bunu bir ceza sanır, bir gazap sanır. Halbuki bu, Hakk'ın kulunu kendisine çekme iştiyakıdır. Sevgilisini özleyen bir Rabbin, kuluna gel, bana dön deyişidir. Çünkü Hak Teala, kulunun dilindeki duayı değil kalbindeki yanışı ister. Ve o yanış ancak darlıkta ortaya çıkar. Bu sözü bir daha oku kalbinde. Sevgilisini özleyen bir Rabbin, kuluna gel, bana dön deyişi. Allah seni özlüyor kardeşim. Evet, bunu duymak garip gelebilir. Evet, bunu anlamak zor gelebilir. Ama gerçek bu. Alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, sonsuz kudret sahibi. Senin, küçücük bir kul olan senin, o samimi duanı istiyor. O kırık kalpten yükselen yakarışı bekliyor. Şimdi gözlerini kapat ve Hazreti Yunus'un hikayesini dinle. Hazreti Yunus, kavmini uyardı, dinlemediler. Onları bıraktı ve bir gemiye bindi. Denizin ortasında fırtına çıktı ve onu denize attılar. Karanlık sular onu yuttu ve sonra büyük bir balık onu yuttu. Düşünsene, denizin dibinde, balığın karnında, gecenin karanlığında, üç katman karanlık, hiçbir çıkış yolu yok, hiçbir insan eli ulaşamaz, hiçbir akıl bir çare üretemez, yapayalnız, çaresiz, tamamıyla aciz ve işte tam o noktada, tam o mutlak çaresizlikte. Hazreti Yunus kalbinden şu sözleri söyledi. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben gerçekten kendine zulmedenlerden oldum. Bu dua, dünyanın en karanlık yerinden, en çaresiz anından yükselen bir yakarış. Ve Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Biz onun duasını kabul ettik ve onu gamdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Balık onu sahile bıraktı. Karanlıklar aydınlığa döndü. Çaresizlik kurtuluşa döndü. Darlık genişliğe döndü. Ama şimdi bir şeyi fark et. Allah Hazreti Yunus'u neden balığın karnına kadar götürdü? Çünkü o duayı istiyordu. O kırılmayı istiyordu. O teslimiyeti istiyordu. Rahat zamanda edilmeyen dua, darlıkta kalpten kopup gelsin istiyordu. Ve geldi. Ve kabul etti. Ve kurtardı. Kardeşim, belki sen de şu an bir karanlığın içindesin. Belki senin de üç katman karanlığın var. Bir katmanı maddi sıkıntı, bir katmanı yalnızlık, bir katmanı gelecek kaygısı. Ve nefes alamıyorsun.
çıkış göremiyorsun ama bil ki o karanlık seni duaya götürmek için var. O sıkıntı seni secdeye düşürmek için var. O daralma senin ağzından o samimi Ya Rabbi kelimesini çıkarmak için var. Ve sen o kelimeyi söylediğinde, kalbinle söylediğinde, gözyaşlarınla söylediğinde, işte o zaman her şey değişecek. Karanlıklar yarılacak tıpkı Hazreti Yunus için yarıldığı gibi. Kapılar açılacak tıpkı Hazreti Musa için denizin yarıldığı gibi. Rızkın gelecek tıpkı Hazreti Eyyub'a şifanın geldiği gibi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Bana dua edin, size icabet edeyim. Bu bir vaat, bu sıradan bir söz değil. Bu alemlerin Rabbinin vaadi ve Allah vaadinden asla, asla, asla dönmez. Ve bir ayet daha, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dikkat et, iki kere söylüyor, iki kere tekrarlıyor. Neden? Çünkü sen unutma diye. Çünkü sen o karanlık anda bile ümidini kesme diye. Çünkü sen bil ki bu zorluk ebedi değil, geçici diye. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ve bunu kalbine kazı. Senin için en karanlık an, Allah'a en yakın olduğun an olabilir. Çünkü sen rahatken Allah'ı aramıyordun. Ama şimdi arıyorsun. Şimdi buradasın. Şimdi dinliyorsun. Şimdi kalbinde bir şeyler kıpırdıyor. Ve bu senin Rabbine dönüşünün başlangıcı. İbn Arabi der ki, kulun Allah'a en yakın olduğu an, kendini en çaresiz hissettiği andır. Çünkü o anda masiva kalkar, perdeler düşer ve kul ile Rabbi arasında hiçbir şey kalmaz. İşte senin o göğsündeki sıkıntı, o daralma, o sebepsiz bunaltı, aslında Allah'ın seni kendisine çağırması, sana gel kulum, çok uzaklaştın, dön bana demesi ve sen bu davete icabet ettiğinde o sıkıntı yerini sekineye bırakacak, o daralma yerini inşiraha bırakacak, o karanlık yerini nura bırakacak. Çünkü Allah kendisine dönen kulunu asla eli boş çevirmez. Derin bir nefes al şimdi. Bütün o yükü bırak. O sıkıntıyı, o endişeyi, o korkuyu. Hepsini bırak. Ve kalbinden şunu söyle. Ya Rabbi, döndüm. Uzaklaştıysam affet. Gaflete daldıysam uyandır. Ben seninim ve sana döndüm. Şimdi dur bir saniye. Acele etme. Bu videoyu kapatma. Çünkü şu an kalbinde bir şeyler oluyor. Hissediyorsun değil mi? Bu sözleri dinlerken göğsünde bir şeyler yumuşadı. O taş gibi ağırlık biraz kalktı. Gözlerinde bir buğulanma var belki. Boğazında bir düğüm var belki. Bırak olsun, bırak o duygular aksın. Çünkü bu Allah'ın senin kalbine dokunduğunun işareti. Bu Rabbinin sana duydum seni kulum dediğinin işareti. Şimdi derin bir nefes al. Burnundan yavaşça, derinden, ciğerlerini doldur. Ve şimdi yavaşça ver o nefesi. O nefesle birlikte bütün o ağırlığı da ver. Omuzlarındaki o yükü bırak. Göğsündeki o sıkışmayı bırak. Karnındaki o düğümü çöz, çeneni gevşet. Alnındaki o kırışıklığı bırak. Bütün bedenin gevşesin, bırak. Sadece bırak. Bir nefes daha al ve bu sefer gözlerini kapat. Kapat ve karanlığa bakma. Kalbine bak, kalbinin içine bak. Orada bir ışık var. Çok küçük belki ama var. O ışık senin fıtratın. O ışık Allah'ın sana üflediği ruh. Ve o ışık ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar sıkıntı olursa olsun asla sönmez. Şimdi gözlerin kapalıyken kalbinden şunu söyle. Sesli söylemene gerek yok. Allah kalbinden geçeni duyuyor. Ya Rabbi, beni bu sıkıntıyla cezalandırmadığını anladım. Beni arındırdığını, koruduğunu,
kendine çağırdığını anladım. Ve ben geldim ya Rabbi, döndüm, teslim oldum. Artık zorlamayı bırakıyorum. Artık kontrolü sana veriyorum. Artık o yükü taşımayı bırakıyorum. Çünkü sen varsın, sen benimlesin, sen bana yetersin. Bu sözleri söylerken kalbinde bir hafiflik hissettiysen, göğsünde bir açılma olduysa, gözlerinden bir damla düştüyse, işte bu sekine, işte bu inşirah, işte Allah'ın sana verdiği o ilk hediye. Daha nice hediyeleri var senin için. Daha nice kapıları açacak. Daha nice güzellikleri gösterecek. Ama önce bu teslimiyeti istiyordu senden. Rabbim, bu sözleri duyan her kalbe sekine ver. Her göğse inşirah ver. Her daralan nefese genişlik, her yorgun bedene huzur, her ağlayan göze sürur nasip et. İçi sıkılan kullarına ferahlık ver. Yolunu kaybedenlerle kendine giden yolu buldur. Yalnız hissedenlere sen yoldaş ol. Çaresiz kalanların çaresi ol. Onların yolunu nurla aydınlat. Kapattığın kapıların yerine rahmet kapılarını aç. Daralttığın göğüslere sonsuz inşirahını ver. Ve onları bu dünyada da, ahirette de güzel sonla mükafatlandır. Sevdikleriyle birlikte, peygamberlerin yanında, cennetinin en güzel köşesinde buluştur.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz. Hey hey.
1: Hayatınızın değişim noktası. Hey hey. Burası

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olması niyazıyla bugün de her zaman olduğu gibi önce ayeti kerimeleri size takdim etmek istiyoruz. Sonra bu ayeti kerimelerin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eseri Ruhul Beyan tefsirinden beraberce işlemeye çalışacağız inşallah. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Araf suresinin 175 ila 179. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, tilavet olunan ayetlerden ve sizlerin dinleyişinizden Rabbimiz Teala Hazretlerinin ahsen-i kabul ile kabul buyurmasını, razı olmasını niyaz ediyor, her birimiz için bir salih amel olarak kaydedilmesini yine ondan diliyoruz. Bu ayet-i kerimelerin tilavetinden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bir cümle peygamberan-ı izamın erbahına, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ve ashab-ı kiram hazeratının ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan, şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber, bugüne kadar ilahi kelimetullah uğruna Rabbimiz Teala'nın adını yüceltmek, onun bize emir buyurduğu hususlarda Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin vatan için, bayrak için, Kur'an için, ezan için, mukaddesatımız için can veren bütün müminlerin ruhlarına ve Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden müfessirlerin, hadis-i şerifleri bizlere aktaran muhaddislerin, fukahayı İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bizlere Araf suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ilgili olarak önemli bir konuyu tefsir ediyor. Bu ayet-i kerimeler Bel'am bin Baura adlı kişinin kıssasından bahsetmektedir. Rabbimiz Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor bizlere Araf suresinin 175. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara, yani Yahudilere, kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara, yani Yahudilere, kendisine vahdaniyetimizin ve uluhiyetimizin delillerini öğrettiğimiz ve anlamasını sağladığımız şu adamın mühim haberini de oku. Kendisine ayetlerimizi verdik. Buradaki vermek, onu öğretmek anlamındadır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bu adamın kim olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bühtanları sebebiyle Yahudileri azarlama makamına en uygun olanı El-İrşad adlı eserde belirtildiği gibi onun İsrail oğullarının alimlerinden biri olmasıdır. İmam Gazali'nin Minhacül Abidin'de belirttiği gibi o Bel'am bin Baura'dır. Bu kimsenin Kenan iline mensup zorbalardan olduğunun söylenmesi onların memleketinde yaşaması sebebiyledir. Çünkü kişi bilindiği üzere doğduğu yere nispet edilir. Kıssaya en uygun olanı Haddadi'nin tefsirinde İbni Abbas ve İbni Mes'ud radıyallahu anhuma'dan naklettiği şu görüştür. Bu adam İsrail oğullarının abidlerinden biriydi ve Musa aleyhisselamın fethetmek istediği şehirde oturmaktaydı. Bu şehrin halkı kafirlerdi. Bu adam Allah'ın ismi azamını bilmekteydi. Bu sebeple o şehrin kralı bu adamdan ismi azam ile Musa aleyhisselama beddua etmesini ve böylece onun şehri ele geçirmekten vazgeçmesini sağlamasını istedi. Adam, Musa'nın ve benim dinim aynıdır. İstediğin şeyi yapmam mümkün değildir. O, Allah'ın peygamberi olduğu
ve yanında müminler ve melekler bulunduğu halde nasıl olur da ben ona beddua edebilirim? Ben bildiklerimi Allah'ın öğretmesiyle biliyorum. Şayet senin istediğini yerine getirirsem dünyamı da ahiretimi de kaybederim dedi. Fakat adamın peşini bırakmadılar. Mal ve hediyelerle onu aldatmaya çalıştılar. Nitekim sonunda da bunda başarılı oldular. Denildiğine göre Belam'ın çok sevdiği ve hiç kırmadığı bir hanımı vardı. Kavmi büyük hediyeler hazırlayarak hanımına takdim ettiler. O da bunları kabul etti. Bunun üzerine ona, gördüğün gibi başımıza bir musibet geldi. Bunun def'i için Belam ile konuşsan olmaz mı dediler. Kadın da Belam'a vararak, bu insanların senin üzerinde komşuluk ve diğer hakları var. Senin gibi birine zorluk ve musibet anında komşularını böyle çaresiz bırakmak yakışmaz. Üstelik onlar sana iyilik de etmişlerdi. Dolayısıyla onların yaptıklarına güzel bir karşılıkla isteklerine önem vermen uygun düşer dedi. Belam şöyle cevap verdi. Eğer ben Musa'nın bu şehri fethetme isteğinin Allah'ın bir emri olduğunu bilmemiş olsaydım, muhakkak kavmimin isteklerini yerine getirirdim. Fakat hanımı bundan vazgeçmedi ve onu fikrinden caydırmak için teşebbüslerine devam etti ve sonunda muvaffak da oldu. Belam eski düşüncelerinden vazgeçerek kendine ait dişi bir merkebe bindi ve Musa aleyhisselama beddua etmek üzere yakındaki dağa yöneldi. Birkaç adım yürüdükten sonra merkep çöktü. Bunun üzerine Belam merkebi öldüresiye dövdü. Sonra merkep tekrar ayağa kalktı. Belam üzerine biner binmez yeniden çöktü ve Belam yine merkebi dövdü. Bunun üzerine Allah Teala'nın izniyle dile gelen merkep şöyle dedi. Ey Belam, acırım sana. Nereye gidiyorsun böyle? Beni gitmekten engelleyen önümdeki şu melekleri sen görmüyor musun? Ben bu haldeyken senin Allah'ın peygamberine ve müminlere beddua etmek üzere gitmeni nasıl kabul edebilirim? Bunun üzerine Belam merkebi serbest bırakıp yürüyerek dağa vardı ve dua etmeye başladı. Ancak Allah Teala onun yaptığı bedduaları kendi kavminin aleyhine, yaptığı hayır duaları ise Musa aleyhisselamın lehine döndürüyordu. Bu kez kavmi, ey Belam, sen bizim kötülüğümüze, Musa'nın ise iyiliğine dua etmişsin dediler. Belam, Allah'a yemin ederim ki bunları bana Allah söyletti dedi. Sonra dili göğsüne ulaşana kadar uzadı. Bunun üzerine Belam, işte şimdi hem dünyam hem de ahiretim elden gitti. Artık onları sizden def etmek için hile ve tuzaktan başka bir yol kalmadı. Şimdi size sonuç verecek bir hile söyleyeceğim dedi ve şöyle devam etti. Kadınları güzelce süsleyip güzelce kokulayın ve onları Musa'nın askerlerinin konakladıkları yere gönderin. Kadınlara kendileriyle birlikte olmak isteyen erkeklere mani olmamalarını emredin. Eğer Musa'nın askerlerinden biri zina ederse bu onların perişan olmalarına yeter dedi. Belam'ın teklif ettiği hileyi aynen yaptılar. Kadınlar askerlerin bulunduğu yere girince onlardan biri İsrail oğullarının önde gelenlerinden bir adamla karşılaştı. Adam kadına doğru yöneldi ve güzelliği pek hoşuna gidince elini tuttu. Sonra kadını Musa aleyhisselamın yanına getirip ona "Sanırım ki sen bunun haram olduğunu söyleyeceksin." dedi. Musa aleyhisselam "Evet, o sana haramdır.
sakın ona yaklaşma buyurdu. Adam bu konuda Musa'ya itaat etmeyeceğini söyledikten sonra kadını gizli bir yere alarak onunla zina etti. İşte bunun üzerine Allah Teala İsrail oğullarına taunu yani veba salgınını gönderdi. İsrail oğulları içinde Musa Aleyhisselam'ın dava arkadaşı olan Elazar oğlu Pinehas isminde bir adam vardı. Gayet iri yapılı ve kuvvetliydi. Kendisi o adamın kadınla yaptığı haramı işlediği sırada başka bir yerdeydi. Dönüp geldiğinde İsrail oğulları arasında veba kol geziyordu. Olanlar kendisine haber verilince her tarafı demirden olan mızrağını alıp onların oldukları yere girdi. Zina eden adamla kadını birlikte buldu, ikisini de şişleyip mızrağına geçirdi. Sonra onları yukarı kaldırıp mızrağıyla yüklenerek dışarı çıkardı. Mızrağı kollarıyla tutmuş, dirseğine dayamış ve sakalına yaslamıştı. Şöyle demeye başladı: Allah'ım, sana isyan edenlere işte biz böyle yaparız. İşte o zaman İsrail oğullarından veba kaldırıldı. Adamın kadınla zina etmesinden öldürülmesine kadar geçen süre içinde vebadan binlerce insan ölmüştü. Sonra Hazreti Musa veya hizmetçisi Yuşa bin Nun, Bel'am'ın bulunduğu bölgenin halkıyla savaştı ve onları mağlup ettiler. Bazılarını öldürüp bir kısmını da esir ettiler. Bel'am da esirler arasındaydı. O da öldürüldü. Hazreti Musa'nın askerleri onun kabul ettiği birçok hediyeyi getirdiler ve ganimet olarak aldılar. Ayet-i kerimede ama onlardan, yani kendisine Allah tarafından verilen ayetlerden koyunun ve yılanın derisinin soyulduğu gibi sıyrıldı çıktı. Bu ayetleri asla aklına getirmedi. Şeytan onun peşine takıldı. Yani şeytan onu saptırmak için peşinde koşuyordu. O iman ve taat sayesinde önde gidiyor, şeytan ona ulaşamıyordu. Ancak sonra kendisine verilen ayetlerden sıyrılıp çıkınca şeytan ona yetişti. Böylece ayetlere vakıf olan o kimse azgınlardan, yani hidayete erenlerden iken en derin sapıklığa düşenlerden oldu. İmam Gazali demiştir ki, diyor müellifimiz, Bel'am bin Ba'ura baktığı zaman arşı görecek bir mertebedeydi. Tek bir hata yaptı. Dünyaya ve dünya ehline bir kez meyletti. Dostlarının hiçbirinin yanında zerre kadar hürmeti kalmadı. Bildiklerini, yani marifeti sıyırıp aldı. İlk zamanlar meclisinde konuştuklarını yazan öğrenciler için 12 bin divit bulunurdu. Sonra ise alemin yaratıcısı olmadığına dair ilk kez kitap yazan kişi oldu. Biz gazabından Allah'a sığınırız. Müellifimiz diyor ki, hakiki salik, nebilerin ve rasullerin makamlarının en yücesine ulaşmış olsa dahi asla Allah'ın mekrinden emin olamaz. Hiçbir durumda kendisine mücahede ve riyazat, nefse ve onun arzularına muhalefet kapılarını kapatmaz. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Hulefai Raşidinin, sahabenin, tabiinin, selef imamlarının ve daha önce gelip geçmiş bil cümle meşayihin durumu böyledir. Yine hakiki salik, yeme içme, giyinme, evlenme, binit ve mesken konusunda kendisine nimet ve dünyadan faydalanma kapısını sonuna kadar açmaz. Çünkü gaybın gizliliklerinde
Allah Teala'nın Said kulları için hazırladığı, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin aklına gelmeyen gizli lütuf ve ihsanları olduğu gibi belaları da vardır. Bu sebeple ey sadık salik, vuslata ve kemal noktalarına varmış kimse, dünyaya dalarak, davranışlarında serbest davranarak ve nefsin arzularına tabi olmak suretiyle bu belalara uğramaktan sakın. Ve bu ayeti kerimeyi müfessirimiz 176. ayeti kerime ile devam ettiriyor. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı bir köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. Müfessirimiz diyor ki, yükseltmeyi dileseydik elbette onu ayetlerle ve onlara uygun olarak yaşaması sebebiyle alimlerden iyi olanların yani ebrarın mertebesine yükseltirdik. Bazıları bu ayetlerden maksadın İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler olduğunu söylemiştir. Bel'am işte bu sahifeleri veya ismi azamı da içine alan kelimeleri okumuştur. Fakat o yere saplandı. Yani dünyaya meyletti. Aksine hareket ettiği için onu yükseltmeyi dilemedik. Yerden maksat dünyadır. Çünkü dünyadaki taşınır taşınmaz bütün mallar yerdedir, arzdadır. Diğer dünya malları da yerden çıkarılır. Saplanmak aslında bir şeyi arzulayarak ve huzur bularak yönelmektir. Burada yere saplanmak Allah'ın ayetlerine sarılmaktan ve gerekleri ile amel etmekten uzaklaşmaktan kinayedir. Ve o hevesinin peşine düştü. Dünyayı tercih etme bakımından nefsinin arzusuna uydu ve kavminin isteğine boyun eğdi. Onun için son derece alçaldı ve aşağıların aşağısına indi. Allah Teala tarafından verilen şu misal, bu alçaklığa işaret etmektedir. Onun durumu, yani alçaklık ve rezalette onun misali, tıpkı şu köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. Yani ister azarlamak ve kovmak için üstüne varılsın, ister hiç dokunulmasın, sürekli dilini sarkıtıp soluyan köpek gibidir. Çünkü köpek, kalbinin zayıflığı ve yüreğinin yetmemesi sebebiyle kolaylıkla sıcak havayı verip soğuk havayı almaya güç yetiremez. Diğer hayvanlar ise böyle değildir. Çünkü onlar sık nefes alıp vermeye ihtiyaç duymadıkları gibi nefes alma esnasında herhangi bir güçlük ve darlıkla da karşılaşmazlar. Ancak yorgunluk ve bitkinlik dışında onlarda sıkıntı ve daralma olmaz. İşte bahsedilen köpek devamlı soluduğu ve sıkıntıda olduğu gibi bu kafiri de azarlasan ve ona nasihat etsen uslanmaz ve öğüt almaz. Kendi haline bıraksan o zaman da asla düşünüp doğru yolu bulamaz. O nihayeti olmayan bir alçaklığa doğru gider durur. Müfessirimiz diyor ki dünya sevgisine ve onun kötülüğüne bak. Özellikle alimlerin başlarına neler getiriyor? Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İlmi arttığı halde hidayeti artmayan kimsenin ancak Allah'a uzaklığı artar. Nimet ancak kadrini bilmeyenlerin elinden alınır. O nimetin şükrünü eda etmeyen nankör kimsedir. Köpek
ikram edilmeyi horlanmadan üstünlük ve şerefi hakaretten ayıramaz. Onu yanına, koltuğun üzerine ya da toprağın, hatta pisliğin üzerine oturtsan da ona göre bütün iyilik yediği bir parça yiyecekte veya önüne atılan bir kırık kemiktedir. Kötü kul da bunun gibidir. İyiliğin kadrini bilmez, nimetin hakkını vermez. Nihayet lütuf ve kerem elbisesinden soyunarak kahır ve mekir ridasına bürünür. Et-Tevilatun Necmiye'de denilir ki, cahil ve saptırılmış kimse, hevaya, nefsin arzu ve isteklerine tabi olmanın hiçbir zararı olmadığını sanıp aldanmasın. Çünkü Allah Teala peygamberleri bile hevaya uymaktan sakındırmış ve ona uymanın sapıklığa sebep olacağını bildirmiştir. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmaktadır: Ey Davud, biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Hevana uyma, sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Sa'd suresi 26. ayet. Hafız şöyle der: İlim ve amelle sürekli gururlanma ey fakih. Hiç kimse Allah'ın kazasının dışına çıkamaz. İşte yani bu kötü durum, ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Bunlar Yahudilerdir. Bel'am kendisine Allah'ın ayetleri verildikten sonra onlardan sıyrılıp çıkarak dünyaya meylettiği ve nihayet köpek misali olduğu gibi Yahudiler de kendilerine Tevrat verildikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki inançlarından sıyrılıp çıktılar. Onu yalanladılar ve ismini tahrif ettiler. Halbuki Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları, mucize olan Kur'an'ın zikri ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderilmesinin yakın olduğu hakkında insanlara müjdeler vardı. Daha önce bu peygamberle kafirlere karşı Allah'tan yardım istiyorlardı. Ayetin sonunda bu kıssayı anlat, bu haberi onlara oku, belki düşünürler. Bu düşünceleri de onları ibret almaya sevk eder denilmektedir. Araf suresi 177. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür. Müellifimiz diyor ki, kendi aleyhlerine delil ortaya konduktan ve kendileri bunu bildikten sonra ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmeden, yani yalanlayarak ancak kendilerine zulmederler. Çünkü yalanlamanın vebali kendilerinden başkasına ulaşmaz. İşte bu topluluğun durumu ne kötüdür. Haddadi şöyle demiştir: Bu kötülük onların fiillerine aittir, verilen örneğe değil. Sanki şöyle denilmiştir: Onların böyle kötü bir vasıfla nitelenmelerine sebep olan fiilleri ne kötüdür. Söz konusu mesel, yani benzetme ise Allah tarafından olan bir hikmettir ve doğrudur. Ardından gelen 178. ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. Müellifimiz diyor ki, Allah kime yol gösterirse, yani kimin içinde hidayeti yaratırsa, var ederse, işte kim olursa olsun doğru yolu bulan odur, başkası değil. Öğüt ve hatırlatma ancak hidayetin meydana gelmesine yarayan normal vasıtalardan ibarettir. Bunlar kişinin iradesini hidayeti elde etmeye yönlendirmesine yardımcı olmaktan öte
bir tesire sahip değildir. Kimi de saptırırsa işte ziyana uğrayanlar onlardır. Bu da Allah kimin de içinde hidayete ulaşma istidadı yaratmaz. Aksine iradesini sapıklığı tercihe sarf edecek bir dalalet yaratırsa işte onlar başka değil, tam olarak zarara uğrayanların ta kendileri olurlar demektir. Ayette işaret vardır ki, bugün Hakk'ın inayetiyle hidayete kavuşan, böylece ulvi mertebelerden süfli derekelere düşmekten kurtulan kimseler, Allah Teala'nın ruhlar aleminde saçtığı nurun serpintilerinden nasibini almış olanlardır. Allah'ın hor ve zelil kılması sebebiyle hevasına tabi olup hevaları kendilerini Allah'ın yolundan saptıranlar ise bu nurdan hiç nasip almayan, bu sebeple dalalet ve hüsrana düşenlerdir. Süfyan-ı Sevri sanki bir gemideymiş ve her an boğulmaktan korkuyormuş gibi, Allah'ım selamet ver, Allah'ım selamet ver derdi. Yakup aleyhisselam kendisine Yusuf'tan haber getiren müjdeciye, Yusuf şu an hangi din üzere bulunmaktadır diye sordu. Müjdeci İslam dini üzere diye cevap verince, Yakup aleyhisselam, işte nimet şimdi tamamına erdi buyurmuştu. Denilmiştir ki Allah Teala'ya en sevimli ve onun katında şükrü en güzel ifade eden söz, kulun şöyle demesidir. Elhamdülillahillezî en'ame aleyna ve hedâna ilel İslam. Bize nimet veren ve bizi İslam'la müşerref kılan Allah'a hamdolsun. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Şükürden gafil olmaktan ve şu an üzerinde bulunduğun İslam, marifet, tevfik ve günahlardan uzak olmaya aldanmaktan sakın. Çünkü bunlarla birlikte emniyet ve gafletin yeri yoktur. Çünkü bütün işler neticelerine göre değerlendirilir. Ariflerden biri demiştir ki, peygamberlerden biri Allah Teala'ya Bel'am'ın durumunu ve kendisine ayetler ve kerametler verildikten sonra huzurdan kovulmasının sebebini sordu. Allah Teala şöyle cevap verdi. Verdiklerime karşılık bir gün bile bana şükretmedi. Eğer bana bir kez şükretmiş olsaydı, verdiğim ayetleri ondan çekip almazdım. Müellifimiz diyor ki, 1 milyon dinar değerinde bir mücevheri olan kimse, onu birkaç paraya satsa, bu büyük bir ziyan, feci bir aldanma olmaz mı? O kişinin himmetinin düşük, bilgisinin kusurlu, görüşünün zayıf ve aklının kıt olduğunu göstermez mi? Onun için uyanık ol ki dünya ve ahiretin heba olup gitmesin. Dikkat et, çünkü iş oldukça zor, ömür kısa, ameller kusurlu ve Allah Teala bütün yaptıklarımızı görendir. Eğer Allah amellerimizin neticesini hayırlı kılar ve hatalarımızı affederse ne mutlu bize. Bu onun için asla zor değildir. Allah'ım şu fakir kulunun muradını tahakkuk ettir. İşte bu duayla bitiriyor müellifimiz Bursevi Hazretleri ayet-i kerime ile ilgili olarak söylediklerini. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayet-i celileye. Araf suresinin 179. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır
onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Müellifimiz diyor ki, andolsun biz cehennem için ifadesiyle, oraya girmeleri ve azap olunması için birçok cin ve insan yarattık. Cehennem Allah Teala'nın ahiretteki hapishanesidir. Dibinin çok uzak ve derin olması sebebiyle bu ismi almıştır. Cehennemin içinde pek kızgın ateşler ve dondurucu soğuklar vardır. Derinliği ise 175 yıllık mesafedir. Cinlerden ve insanlardan Allah'ın ilmine göre küfürde ısrar edecekleri kesinleşmiş birçok kimse buraya atılacak ve burada ceza görecektir. Allah'ın kendi hür iradesiyle küfür üzere ısrar edeceğini bildiği kimse kesinlikle cehennem ehlinden olacaktır. Cinler latif kimselerdir. Çeşitli şekillere girebilirler. Akılları ve anlayışları vardır. Ağır ve zor işleri yapmaya güçleri yeter. İnsanlardan farklıdırlar. Gözlerden saklı oldukları, yani görülmedikleri için bu ismi almışlardır. El-ins, beşer demektir. İnsan kelimesi gibi gördü manasına gelen anese fiilinden türemiştir.

ve sellemin hem cinlere hem de insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğu konusunda icma vardır. Cinlerin bu ümmet içerisinde olduğu gibi geçmiş ümmetler içinde de mükellef olduklarında şüphe yoktur. Çünkü Allah Teala, işte onlar da kendilerine azap sözü gerekli olmuş kimselerdir. Kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında azabın içinde bulunacaklardır. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır buyurmuştur. Ahkaf suresi 18. ayet. Burada cinlerin ve insanların birlikte zikredilmesi, onların Allah'a kulluk edip saadete ermek için fıtri ve mükemmel bir istidada sahip bulunmaları bakımındandır. Aksi halde onları mükellef tutmak doğru olmazdı. Eğer Allah Teala'nın kafirleri müminlerden çok kılmasının hikmeti nedir diye sorarsan, buna şöyle cevap veririm. Allah kafirlere onların taat ve ibadetlerinden müstani olduğunu, buna hiç ihtiyacı olmadığını göstermek, bu arada müminlerin yüceliğini ortaya koymak için böyle yapmıştır. Çünkü eşya zıddı ile tanınır. Az bulunan bir şeyin kıymet ve değeri fazla olur. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti gazabını aşmıştır, bu durum rahmete ereceklerin gazaba müstahak olacaklardan daha çok olmasını gerektirir. Halbuki her 1000 kişiden 999'u cehenneme, sadece biri cennete gönderilecektir. Bu nasıl olur diye sorarsan şöyle cevap veririm. Bu çokluk Adem oğullarına nispetledir. Fakat melekler ve cennete girecek diğer varlıklar göz önünde bulundurulursa rahmet ehli daha çok olur. Çünkü Adem oğulları meleklere, hurilere ve gılmanlara nispetle gayet azdır. Böyle olunca da rahmet ehli gazap ehlinden daha çok olur. Ve ayet-i kerime, onların kalpleri var fakat onlarla anlamazlar. Allah Teala'nın cehennem için yarattığı cinlerin ve insanların kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar, kavramazlar. Çünkü onlar kalplerini hakkı bilmek ve onun varlığının delillerini düşünmekle meşgul etmezler. Kalp ayna gibidir. Gaflet ve inkarla paslanır. Onun cilası Allah'ı tasdik ve ona yönelmektir. Sadi der ki, senin akıl gözünü sevda tozları kapamış. Bu sevda ömrünün tarlasını sam yeli gibi yakmış. Gözündeki gaflet sürmesini temizle. Çünkü yarın toprağın gözüne sen olacaksın sürme. Yine ayet devam ediyor. Gözleri var fakat onlarla görmezler. Yani Allah'ın yarattığı şeylere ibret nazarıyla bakmazlar. Gözler de Allah'ın kudretini görmeye yarar. Kardeşinin ve dostunun ayıplarına karşı ise onları yummalısın. Kulakları var fakat onlarla işitmezler. Ayetleri ve öğütleri düşünmek ve anlamak üzere dinlemezler. Kulak Kur'an ve nasihat geçididir. İftira gibi, batıl söz gibi şeyleri duymamaya çalışmalısın. Ve ayet şöyle bitiyor. İşte onlar, zikredilen çirkin vasıflara sahip olan bu kimseler, anlayışlarının yokluğu, ibret nazarıyla bakmamaları ve düşünmek için dinlememeleri bakımından dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Onlara benzerler. Yahut bütün his ve güçlerini geçim ve yiyip içmeye yönlendirmeleri, sadece onun peşinde koşmaları bakımından hayvanlara benzerler. Ayette geçen el-en'am, deve ve koyun manasına gelen veya çoğu zaman deve anlamında kullanılan na'am veya ni'am kelimesinin çoğuludur. Ayette hatta daha da sapıktırlar. Buradaki bel edatı, önceki hükmü iptal için değil, bir hükümden başka bir hükme intikal için kullanılmıştır.

Yani onların hayvanlar gibi olmaları hükmünden, onların tuttukları yol bakımından hayvanlardan daha sapık oldukları hükmüne geçilmiştir. Çünkü hayvanlar kendilerince faydalarına ve zararlarına olan şeyleri idrak edip, faydalı olanı elde etmek ve zararlı olandan da kaçınmak üzere bütün güçlerini sarf ederler. Onlar ise böyle değildir. Hayvanların ebedilikle alakası yoktur. Onlar ise hem ebedi nimetleri terk etmekte hem de sonsuz azaba atılmaktadırlar. Denilir ki hayvanlar sahiplerini tanırlar, onları hatırlayıp itaat ederler. Onlar ise Rablerini tanımazlar, ne onu anarlar ne de ona itaat ederler. Haberde şöyle gelmiştir: her şey Allah'a, Adem oğlundan daha itaatkardır. Yazık! Değerli olarak yaratılmış insanoğlu nasıl hayvanlar gibi, hatta daha da sapık olabilir? Ve işte ahiret hayatından ve orada asiler için hazırlanmış olan cezalardan gafiller olanlar onlardır. İnsanda bir ruhani yön, bir de cismani yön vardır. Ona hem akıl hem de şehvet verilmiştir. Eğer aklı nefsinin arzularına galip gelirse meleklerden üstün olur. Nefsine ve hevasına mağlup olursa o zaman da hayvanlardan daha aşağı hale gelir diyor müellifimiz. Ve şu beyti aktarıyor: melekten hissen var senin, şeytandan bir nasibin. O halde şeytanlığı terk et, fazilette meleği bile geçersin. Allah Teala insanları kısım kısım yaratmıştır. Onlardan bir kısmını güzellik ve cemalini göstermek üzere yakınlık ve muhabbet için yaratmıştır. Bunlar ehlullah'tır, Allah'ın seçkin kullarıdır. Bunlar Allah'ın kelamını yine Allah Teala ile işitirler. Cemalini görürler ve kemalini tanırlar. Onlardan bir kısmını lütuf ve rahmetini göstermek üzere cennet ve onun nimetleri için yaratmıştır. Allah Teala bunlara tevhid ve marifetin delillerini anlayabilecekleri kalpler ve hakkın ayetlerini görecek gözler vermiştir. Diğer bir kısmını da kahır ve izzetini göstermek üzere cehennem ateşi için yaratmıştır. Bunlar cehennem yaranı olup hayvanlar gibidirler. Allah'ı sevmezler ve onu istemezler. Hatta onlar hayvanlardan daha sapıktırlar. Çünkü hayvanların marifet ve hakkı talep için istidatları yoktur. Onlarda ise bu istidatlar vardır. Fakat dünyaya ve süsüne meyletmek ve nefse tabi olmak suretiyle hakkı tanıma, yani marifet ve onu talep etmekle ilgili fıtri istidatlarını zayi ederler. Dünya karşılığında dini ve ahireti satarlar. Mevla'yı, talebi terk ederler. Böylece istidatlarını ifsad ettikleri için hayvanlardan daha da sapık olurlar. İşte onlar hem Allah'tan hem de marifet ehlinin kemalatından gafil olanların ta kendileridir. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizinle Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametine, emn-ü emanetine sizleri tevdi ediyoruz ve diyoruz ki Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Allah'ın kulundan yüz çevirdiğin alameti, o kulun faydasız, boş işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. Hadis-i Şerif.

0: İnsanların en cahili, ahireti başkasının dünyası için harcayandır. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

nerede buluşurduk ki? Sonumuzu sonsuzluk edeceğini müjdeleyen Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa nasıl severdik ki? Yolumuzu unutup isyan etsek de, bizi kendi yakınlığına çağıran Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa neden sevinirdik ki? İstediğimizi biz istemeden de bize vereceğini ısrarla söyleyen Rabbimiz, sana hamdolsun. Yoksa neyi isteyebilirdik ki? Dedin ki, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Dudağımız yoktu ki bir söz söyleyelim de senden dudak isteyelim. Ey Rabbimiz, sen bizi dudaksız da duydun. Mecalimiz yoktu ki arz edip sana varlık isteyelim. Ey Rabbimiz, sen bizi hiç hesapta yokken sevdin de var eyledin. Gözümüz yoktu ki körlüğümüzü görelim de senden ışık isteyelim. Ey Rabbimiz, karanlığın bile karanlıkta kaldığı kuyularda sen gördün bizi ve görünür eyledin, görür eyledin. Söz yoktu ki bir şey ifade edelim de sana derdimizi anlatalım ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz, sen bizi sessizken, dilsizken de anladın, duamıza karşılık verdin. Yüzümüz yoktu ki bir yöne yönelim de senden yüz isteyelim. Ama ey Rabbimiz, sen hiç yüzümüz yokken de tanıdın bizi, yüz verdin. Sevdiklerimizi sevimli ve tanıdık eyledin bizi. Peki şimdi neden dudağımıza değmez dua? Neden sana yakarmaya halimiz el vermez? Neden sana kul olmayı hesaba almayız? Neden gözlerimiz senin yakınlığını aramaz? Nasıl olur da sözlerimizin en güzeli sana dönük olmaz? Nasıl olur da yüzümüzün güzelliği Rabbimize dönmez? Yoksa duanın karşılığının olmadığını mı düşünüyoruz? Şimdi Rabbimizin, Rabbiniz der ki bana dua edin, duanıza karşılık vereyim demesi, duadan geri duran kalbimizi kanatıyor değil mi? Ey Rabbimiz, affın sahibi sensin. Bağışlamak senin elinde. Sen ki ellerini açana buyur diyensin. Sen ki içinin sızısını diline değdirene buradayım dersin. Sen ki bizim çağrımızı bizim kendimize çağrımızdan bile önce duyarsın. Dua dostlarıyla birlikte kapında duruyoruz. Açılana kadar da dua ediyoruz. Açılmazsa da kovma bizleri ey Rab. Kovma bizleri. İlahi, ben Peygamberin Muhammed'in aleyhissalatu vesselam senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isterim. Ve onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırım. Ya İlahi, kapında sadakatle gelip duran iflas etmiş bu fakire lütfunla kerem eyle. Ey celil olan Allah'ım, büyük günah sahibi bu zelil ve garip kulunun günahını bağışla.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

Allah'ım, isteğimle kendini bana arat. Arayışımla kendini bana istet. Sevgiyle kendini buldur bana. Seni bulduğumda kendini sevdir. Kendine sevdir. Ya Rab, inancın ve sevdanın dağlara çekildiği, yüreklerin çoraklaştığı bu iklimde hepimize sağlık, hepimize mutluluk, hepimize huzur, hepimize yağmur nasip et. Ya Rab, bizleri ezdirme, bizleri üzdürme, bizleri imansız gezdirme. Ey Allah'ım, her sabah ufuktan güneşi nasıl yükseltiyorsam pırıl pırıl, aşkını da kalbimde öyle yükselt. Işıl ışıl, pırıl pırıl, tertaze, sevinçle.

Ey Rabbim, açılan ellerimde çırpınan yüreğim var. Temkine gelmeyen, ten kafesinde çırpındıkça kendini daha çok yaralayan deli yüreğim. Bağışla onu, bağışla. Uyandır bizi Rabbim. Kendimizden memnun olup derinlemesine uykuya dalarsak. Uyandır bizi Rabbim. Sahip olduklarımızın bolluğuyla sana muhtaçlığımızı unutursak. Uyandır bizi Rabbim. Gördüklerimize bir rüya neşesiyle kanıp rüyaya dalarsak. Uyandır bizi Rabbim. Varlığımızdan emin olup beka aramaktan vazgeçer, kendimizi bu dünyaya razı edersek. Uyandır bizi Rabbim, uyandır bizi. Gönlümüzü kapatıp bütün göz kapaklarının arkasında uykuya dalarsak, seni unutursak, seni unuttuğumuzu unutursak. Uyandır bizi Rabbim, uyandır. Ey sevgili, ey vedud, ey seven, ey sevilen, ey sevdiren. Arzumuzu dudağımıza değdirip söz eyledik. Sözümüzü senin sevgine katıp dua eyledik. Duamızı senin katına gönderiyoruz. Kabul eyle bizi, kabul eyle. Senin kulların şu dönemde töhmet altındalar. Kanadı kırık bir şekilde uçmaya çalışıyorlar. Ey Rabbim, sen dinine yönelenleri koru. Onları sensiz, onları yardımsız bırakma Allah'ım. Ya Rab, sen beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda canımı al ki ölüm sana olan aşkımın adı olsun.

İnsanlara ilk olarak tam anlayabildiği şeylerden bahsediniz. Yoksa karşınızdaki insanı Allah ve Resulünü yalanlamaya sevk edersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Bakara suresinin 172 ve 173. ayeti celilelerinin meali, tefsiri, manası hakkında elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli eserinin 3. cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinde buyuruyor ki, ey beni tevhid eden, bana ve benim peygamberlerime, meleklerime, kitaplarıma, hayrın ve şerrin benim tarafımdan olduğuna, kadere ve öldükten sonra dirilmeye ve dünya hayatında yaptıklarından huzurumda hesap vermeye iman eden, Kur'an'ıma ve Nebiler serveri Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem bağlanarak bana ve Habibime gönül veren, rızama talip, cennetime ragıp, cemalime aşık olan müminler. Size rızık olarak verdiğim nimetlerimin en güzelinden, en iyisinden, en faydalısından, en temizinden yiyiniz. Bana şükrediniz, bana ibadet ediniz. Eğer beni tanıyor, emirlerime ve nehilerime inanıyor, celalime, azametime, heybetime, kuvvet ve kudretime güveniyorsanız, sizi sevdiğim için en iyi nimetlerimle rızıklanmanızı istiyor ve bunu sizlere emrediyorum. İman sahipleri için yenmesi layık olmayan pis ve murdar şeyleri yemeyiniz. Zira iyiler yanı sıra kötüler de yaratmam, iyilerin kadrini bilmeniz içindir. Ey ehli iman! Allah Celle her şeyin zıddını yaratmakla iyiyi kötüden ayırabilmemizi temin buyurmuştur. Dikkat ediniz, her şeyin bir zıddı vardır. Kış, yazın, gece, gündüzün, iyi, kötünün ve kafir, müminin zıddıdır. Şu halde Allah-u Sübhanehu ve Teala iman eden müminlerin dünya hayatlarında en güzel ve en iyi nimetlerini yemelerini emri ferman ediyor. O mümin kulları için ahirette de en nefis nimetler hazırlamıştır. Hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın kullarına yap dediği emirlerinde kullar için yüz binlerce fayda, yapma dediklerinde ise yüz binlerce zarar vardır. Ne çare ki kullardan bu fayda ve zararları idrak edecek ve değerlendirecek kabiliyette olanlar azınlıktadır. Nitekim Allah-u Teala'nın yenilmesine müsaade buyurduğu şeylerde birçok faydalar, yenilmesini men ettiği şeylerde de sayısız zararlar vardır. Bunun en canlı örneği Ceddi Ekberimiz olan Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın hareketleridir. Hak Sübhanehu ve Teala onlara, cennette oturun, yiyin, için, gezin, dilediğinizi yapın. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ve onun meyvesinden yemeyin. Sonra zalimlerden olursunuz buyurduğu halde onlar bu ilahi emrin kendileri için ne kadar faydalı olduğunu düşünememişlerdi. Bakara suresi 35'te dedik ki, ya Adem, sen ve zevcen cenneti mesken edin. İkiniz de cennette dilediğiniz vakit, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Fakat bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ikiniz de zalimlerden, masiyetle nefislerine zarar edicilerden olursunuz. Kıymeti dinleyenler, tıpkı bunun gibi dünya hayatında da bazı şeylerin yenilmesini men etmiştir. Bu emri ilahiye uymalı ve canım hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri değil mi? Hepsinden de yerim diyerek Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve fermanı ile men ettiklerinden yiyerek zalimlerden olmamalıyız.
Hazreti İsa aleyhisselam bir gün yolda giderken bir adamın parmakları ile saçını ve sakalını taradığını gördü ve kendi tarağını o fakire vererek o günden sonra kendi mübarek saçını ve sakalını parmakları ile taramaya başladı. Bir müddet sonra bir diğer adamın da avucu ile su içmeye çalıştığını görünce bu defa da su içmek için daima beraberlerinde bulundurdukları maşrabayı o fakire verdi. Ve o günden sonra kendisi avucu ile su içer oldu. Bir günde yatarken mübarek başının altına bir taşı yastık yerine koymuşlardı. Şeytan onun bu halini görerek "Ya İsa," dedi. "Bakıyorum dünyada canının rahatlığını arıyorsun." Şeytanın bu sitemi üzerine İsa aleyhisselam yastık yerine kullandığı taşı da kaldırdı, attı. Siz bir de bu dünya aleminde Hazreti İsa aleyhisselamın vekilleri olduklarını iddia eden patriklere, metropoliklere, piskoposlara ve papazlara bakınız. Kimisi dünyanın hazinelerini nefsi için istif etmiş, kimisi firavunların taşlarından daha kıymetli mürassa taşları başlarına geçirmiş, sırtlarında en zalim hükümdarların ve diktatörlerin dahi giyemedikleri veya giymeye utandıkları allı pullu sırma işlemeli elbiseleri giymiş, firavunların ve şeddatların oturamadıkları muhteşem binalara yerleşmiş, sofralarında bir kuş sütü eksik. Milyonlarca insan çalışıp çabalayarak bu keşişlerin doymayan ve asla doymayacak olan gözlerini ve midelerini doyurup doldurmak için avuç dolusu para döküyor ve üstelik huzurlarında diz çöküyorlar. Bu ruhban sınıfı sanki cenneti parsellemiş ve tapusunu da ele geçirmişçesine her kafir ölüsünün avucuna sağ kalanlardan dolgun bir haraç olarak cennetin anahtarını da sıkıştırmaktan haya etmiyorlar. Gaflet ve delalet içinde bulunan bu sürü günahkarın günahlarını çıkarıyor. Haşa, Tanrı adına onları bağışlıyor. Sözün kısası, ölüsünü başka, dirisini başka soyuyorlar. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, işte onun vekilleri olduklarını söyleyenler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam kuşları göstererek erzak cemini men etmiş ve bütün kuşlar sabahları yuvalarından çıkarlar ve akşama kadar rızıklarını toplarlar ve akşam olunca yuvalarına elleri boş olarak dönerler. Yarınki nafakanızı bugünden toplamayınız buyurmak suretiyle ümmetine istifçiliği ve stokçuluğu yasaklamıştı. Onun asi ümmeti ise dünyayı cem ettikleri yetmiyormuş gibi semaları, ayı ve yıldızları da fetihe kalkışıyorlar. Oysa bu ve buna benzer fetihler ümmeti icabet olan bizlere düşerdi. Zira fetih bizler için farz-ı kifayedir. Garp alemi aya ayak bastığına göre ümmeti Muhammed'e de aya ayak basmak farz-ı kifaye olur. Eğer içimizden herhangi bir Müslüman aya çıkamazsa dünyada yaşayan her akılbali Müslüman yarın yevmi kıyamette namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan nasıl ki sorulacak ve birisini bile eksik yaptığından dolayı mesul tutulacaksa ve bu ilahi emirleri yerine getirmeyenler nasıl ki aff-ı ilahiye mazhar olamazsa, bu bilimleri de öğrenmeyenler vebale girmiş olacaklardır buyuruluyor. Enfal suresinin 60. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, "Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın." ayet-i cellesi işte bu iddiamızın sarih delilidir buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetlerini ilan buyurmalarından sonra bütün insanlar ve cinniler hangi milletten ve hangi ırktan olurlarsa olsunlar ve hangi lisanla konuşurlarsa konuşsunlar hepsi ümmeti Muhammed'dir. Şu gerçeği iyi bilmelidir ki her nebi bir kavme gönderilmiş, yalnız aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün beşere gönderilmiştir. Sebe suresinin 28. ayet-i cellesinde Rabbimiz, "Ya Muhammed, biz seni bütün insanlara taat ehline müjdeci ve Allah azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Lakin çoğu insanlar risaletini tasdik etmezler, cennet ve cehennemin gerçekliğini bilmezler." buyuruyor.
Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz son nebidir. Ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu bakımdan dünyanın sonuna kadar ümmeti iki kısımdır. Ümmet-i icabet, ümmet-i davet. Ümmet-i icabet Allah-u Teala'ya, meleklere, kitaplara ve son kitap olan Kur'an-ı Mübin'e, peygamberlere ve son peygamber olan Resuller Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve kıyamet gününe iman edenler ki elhamdülillah bizler de bu cümle-i necata dahil bulunuruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor ve bu imanımızı lisanımızla takrir ve kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ümmeti davet, henüz İslam'a gelmeyenler, dinsizler ve kendilerini Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden ve ümmetinden farz edenlerdir. Bunlar her ne kadar insan olarak bir akla sahip iseler de henüz hak ve hakikati bulamamışlar ve İslam dinine gelememişlerdir. Halbuki daima genç ve daima dinç olan ve 14 asırdan beri bütün halkı Hakk'a davet eden Kur'an-ı Azimüşşan onları da tariki hak ve hidayete, yani İslamiyet'e davet etmektedir. Buna rağmen Kur'an-ı Azimülbürhan'ı tanımayan veya tanıdığı halde iman etmeyen, hak ve hakikati bilen ve bilmeyen veya bilmek istemeyen bu güruhu, bu topluluğu ilâ yevmil kıyam daima Hakk'a, hidayete ve İslamiyet'e davet etmekte daima devam edecektir. Bu davete rağmen hidayete gelmeyenlere de ümmeti davet denilir. Bunlardan hidayete gelenler bir tevhid ile İslam olurlar. Hidayetten nasibi olmayanlar da küfrü delalette kalırlar. Ahirete öylece giderler ve ebedi hüsrana uğrarlar. Ümmeti icabetten olanlardan bazıları da yaptıkları kötü amellerinden dolayı isimleri defteri İslam'dan silinerek esfeli safiliğine gönderirler. Neden böyle olur? Çünkü cesette silsile-i enbiyanın evveli Hazreti Adem aleyhisselamdır. Nihayeti ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İyi bilmelidir ki bu zahirde böyledir. Hakikatte ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in nuru evvel, Hazreti Adem aleyhisselamın nuru sondur. Zira ruh babası Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ceset babası Adem aleyhisselam nebidir. Bu silsile-i enbiyadan birisinin risaletini müminlerin inkarlarına müsaade olunmaz. İnkar edenler İslam'dan çıkarlar. Bu peygamberler arasında birbirinden faik, birbirinden eftal olan nebiler vardır. Şu var ki bu nur silsilesi aslında bir tek nurdur. Bu nuru iki görenler şaşıdır ve onların gözleri bozuktur. Mesela ben Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam veya İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam yahut Muhammed'e inanırım, İsa'ya inanmam diyenler bu tevhid nurunu parçaladıklarından bütün enbiya onlara darılmıştır. Kendisine bağlı bulunduğunu sandığı peygamber de ona darılmıştır. Birisini inkar, diğerlerinde inkardır. Ne gibi? Bunu bir kıssayla anlatalım. Hocanın birisi talebelerinden birisine "Dolapta bir şişe var, onu al bana getir." dedi. Talebe dolabı açtı ve orada iki şişe bulunduğunu gördü. Hocasına seslendi. "Efendim, burada iki şişe var, hangisini alayım?" Hoca içeriden cevap verdi. "Hayır, şişe bir tanedir." Talebe iki şişe gördüğünde ısrar etti. Şişenin bir tane olduğundan emin bulunan hoca da "Madem ki öyle, kır bir tanesini" emrini verdi. Talebe hocasının bu emrini yerine getirdi ve şişenin birini kırınca her ikisi de kırıldı. Çünkü şişe gerçekten bir taneydi. Talebe şaşı olduğundan tek şişeyi çift gibi görmüştü. Enbiyanın birisine inanan ve diğerlerine inanmayanlar da bu şaşı talebe gibidirler. Onlar da bu nebilerden birisini kırmakla diğerlerini de kıracaklarını düşünemiyorlar. Zira İsa aleyhisselam ne dediyse Hazreti Musa aleyhisselam da onu söylemiştir. Ona iman etmek diğerlerine iman etmek demektir. Birisine inanıp diğerlerine inanmamakla her ikisini de kırmış bulunur. Bunun içindir ki Müslümanlar hiçbir nebinin peygamberliğini inkar etmezler.
hepsine birden iman ederler. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar Enbiya'dan bazılarına inanıp bazılarına inanmamakla kendi peygamberlerini kırmış ve incitmiş olduklarını dahi sezemezler. Onun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlere inanmış ve onları tasdik etmiş ve ümmetine de bunu böylece talim ve tevhim eylemiştir. Kur'an-ı Mübin'deki Bakara suresi 285'te Allah-u Teala'nın peygamberlerinden hiçbirisini Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini teskip ederek ayırt etmeyiniz. Ayet-i Cellesi de bunu teyit ve tespit etmektedir. Ey ehli iman buyuruyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'da gördüklerimiz bir ulul azim peygamber için lüzumlu olan sıfatlardır. Onun vekilleri veya vekilleri olduklarını iddia edenler ise bu sıfatları bakımından ona asla yakışmayan ve yaklaşmayan ve bu vekalete hiçbir zaman layık ve müstahak olmayan dünya perest kimselerdir. Onun getirdiği dini putperestliğin karanlıkları içine gömmüş ve yok etmişlerdir. Onun hak kelamını kendi yanlış inanç ve anlayışlarıyla kasten tahrif etmişler ve elbette Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da gücendirmişlerdir. Bu yüzden insanları dalalete ve zulme götürmüşler, kendilerine taptırarak Tanrı adına günah işlemek, günah bağışlamak ve cennet satmak suretiyle kendilerinin Allah vekili olduklarını da ilan etmişlerdir. Haramı helal ve helali haram göstererek İsa dinini şahsi menfaatleri uğrunda adeta bir alet ve oyuncak haline getirmişlerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bizzat haram saydığı ve asla yemediği o hınzır etini mübah ve helal saymışlar ve onun maddi manevi haram ilan ettiklerini de pervasızca ortadan kaldırmışlardır. Oysa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eline ne geçerse ye, ağzından çıkana dikkat et demiş olması imkansızdır. Gayri kabildir ve muhaldir. Helal yemeyen doğru konuşamaz. Haram yiyenler yalancı olurlar. İbadetten zevk alamazlar. Hak kelamı dinleyemezler. Buna binaen Allah-u Zülcelal Mü'minin suresinin 51. ayet-i cellesinde buyuruyor ki ey peygamberler, pak ve helal şeyleri yiyin ve salih amel işleyin buyurmuştur. Enbiyaların serdarı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen Kur'an-ı Mübin'de tayyibatı ye, diline sahip ol, hem ağzından içeriye girene hem de ağzından dışarıya çıkana, bahusuz ağzından girip vücuduna kuvvet olacaklara ve azalarına sahip ol buyurulmuştur ki İsa Aleyhisselam da bundan gayri bir şey söylemiş olamaz. Zira silsile-i enbiya musaddikindir, silsile-i felasefe mükezzibindir. Fahri Müslim Efendimiz ameli saliha 10 cüzdür, 10'da 9'u helal yemektir buyurmuşlardır. İşte Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'e temiz, tahir, tayyip şeyleri yememizi emr-i ferman ediyor ve kendisine ibadet etmemizi inan ve ihsan buyurduğu türlü nimetlerine karşı malen ve bedenen şükretmemizi, hakkıyla kulukta bulunmamızı açıkça bildiriyor. Bizlere maddeten haram kıldığı şeyleri de beyanla size ölü hayvan etini, domuz etini ve kan ile Allah'tan gayri ibadet edilen ve Allah'a şirk koşulan putlara kesilen kurban etlerini yemenizi yasak ettim buyurmaktadır. Evet, haram iki kısma ayrılıyor. Birisi maddi olarak zikrolunan haramlardır ki biraz önce anlatmaya gayret ettiğimiz ölü eti, domuz eti, kan ve putlara kesilen, totemlere ve putlaşmış kişilere nezredilen, yani Allah-u Teala'nın rızasından gayrı maksatlarla zebh edilen kurban etleri. Kurban kesen Müslüman ise hayvanı keserken kasten Besmele-i Şerif'i terk ederse o hayvan da murdar olur ve İslam dinine göre eti yenmez. Enfal suresi 157'de Rabbimiz murdar olan şeyleri haram kılar buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Pak ve helal şeyler yiyenler, ameli saliha dediğimiz, Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğeneceği iyi ve güzel fiilleri işleyebilirler. Her türlü haramları ve temiz olmayanları, yani Allah-u Teala'nın men ettiklerini yiyenler ise ameli saliha işleyemezler. İşlemeye çalışsalar bile o yaptıkları güzel şeylerden ve Allah-u Teala'nın sevdiği amellerden asla zevk alamazlar. O güzel amellerin zevkine varamaz, ondaki feyzü felahı düşünemez ve o ameli adeta angarya gibi kerhen icra ederler ve o amelden kurtulduklarına sevinirler. Mesela oruç tuttuğu halde tuttuğu orucun zevkine varamayan bir gafil Müslümanın İftar vaktini ve bayram gününü iple çekmesi gibi huzursuzluğa düşerler. Halbuki o Müslüman orucun ve namazın kadrini bilse, bütün ömrünün Ramazan ile geçmesini ve ömrü boyunca Ramazan orucu tutmasını temenni eder. Fahri Risalet Efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Demek oluyor ki maddi ve manevi haram lokma ile beslenen kişiler böyle bir nimetin kadrini bilmekten mahrum kalırlar ve o ibadetleri onlara azap gibi gelir ve bir an evvel kurtulmak isterler ve tamamlanınca da adeta bayram ederler. Bilseler ki oruçlu olan kimsenin duası kabul olunur, uykusu bile tesbih sayılır, günahları mağfur olur ve nice nice nimet ilahiyeye mazhar bulunur. Oysa yediği haram bütün bu nimetlere perde olmuştur. Tıpkı bunun gibi haramı irtikab edenler namaz kılamazlar. Kılsalar dahi namazın zevkine varamazlar. Bundan dolayı da müminlerin miracı olan namazın kadrini ve önemini takdir edemez ve bu mübarek ibadeti bir yük, bir külfet gibi bir an evvel tamamlayıp sanki ondan kurtulmak isterler. İbrahim Ethem Hazretleri bir hurmacıdan hurma alıyormuş. Tartı işi bittikten sonra bilmeyerek kendisine ait sandığı bir tek hurmayı da alıp kendi hurmaları arasında karıştırarak yediği için 40 gün kıldığı namazlardan zevk alamaz olmuş. Bunun nedenini düşünerek rahatı ve huzuru kaçmış ve o günlerde Kudüs'e vasıl olarak Kırklar Meclisi'ne dahil olmuş. Aralarına girerek sohbetlerinden faydalanmak isteyince kendisini kabul etmemişler ve sen demişler, hurmacının bir tek hurmasının sehven alıp yediğin için 40 gündür ibadetlerinden zevk alamıyorsun. Ancak bu hakkı hak sahibine iade ettiğin takdirde meclisimize girebilirsin. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Kudüs'ten Medine-i Münevvere'ye dönmüş, hurmacıyı bulmuş, haksız olarak yediği tek hurmanın bedelini kendisine ödemiş, özür dileyerek helallik almış ve ancak bundan sonra ibadetlerinde eskisi gibi zevk ve huzura varmıştır. Şimdi insaf ile düşünelim. İhtikar yapan ibadetinden zevk alır mı? Muhtekirin duası kabul olunur mu? Zira muhtekir mel'undur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rüşvet yiyen, tefecilikle geçinen ve halkın İliğini, kemiğini emen ve sömüren zalimler kıldıkları namazlardan nasıl zevk alırlar ve nasıl huzur bulurlar? Böyle haramı ve zulmü irtikab edenler hakkında Allah Celle vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehveder ve namaz kılan müminlere layık olmayan sıfatları ile iktisap ederler. Vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehvederler ve halka yardımı men ederler buyuruyor. Hiç kılmayanların vay haline. Biz salati daimindeyiz diyerek bu büyük nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyenlerle müminleri bu gibi boş sözlerle kandıranların vay hallerine. Namazın farziyetini inkar ederek biz namaz kılmayız ama kalbimiz temizdir safsatası ile Allah-u Teala'nın hasmı olan gafillerin de vay hallerine. Bin kere, 10.000 kere veil olsun, azap olsun buyuruyor. Hiç şüphe yoktur ki haramı irtikab edenler
ibadette bulunamaz ve bu gibi boş sözlerle avunurlar. Ne var ki bu avunma ve avutma ancak dünya hayatındadır. Yarın mahşer yerinde salih müminlerden ve has kullardan ayrılmak zamanı gelince, ey mücrimler, bugün onlardan ayrılın. Yasin suresi 59. Buyurulacak ve işte ancak o zaman ne kadar aldandıklarını, kendi kendilerini nasıl avutup aldattıklarını anlayacaklar ve binlerce defa pişman olarak feryat edecekler ama ne fayda. Bu feryat ve ağlamaları onların hiçbir işlerine yaramayacak, azaptan kurtulamayacaklardır. Bilhassa müminler defterlerini sağ yanlarından alarak birbirini tepşir ve tebrik ederlerken, memnun ve mesrur ehillerinin yanlarına dönerek, elhamdülillah, Rabbim beni affetti, bana cennetini ve cemalini nasip eyledi diyerek sevine sevine cennete girerlerken, dünya hayatında Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemeyenler, haram, helal ayırt etmeyenler, boş sözlerle avunup vakit geçirenler, büsbütün yese ve nedamete kapılacaklar. O korkunç günün şiddet ve dehşetinden ne yapacaklarını şaşıracaklar. Saçlarını başlarını yolarak dövünecekler ve eyvah, mahvolduk, helak olduk. Keşke bizler de Resullere tabi olsaydık, Allah'ın ve peygamberlerinin emirlerine uysaydık, cennete nail olamasak da hiç değilse cehenneme girmezdik diyerek feryat edeceklerdir. Salih müminler ise kendilerine ihsan buyrulan derecatı görerek, keşke Rabbimize daha fazla ibadet etseydik, daha yüksek derecelere nail olsaydık diyerek hayıflanacaklardır. Kıymeti dinleyenler, haram yiyen kişi zekat veremez. Verse de acıya acıya, üzüle üzüle verdiği ve gözü üstünde kaldığı için zekatının zevkine de varamaz. Bu gibiler verdikleri zekat ile fakirlerin gözyaşlarının dindiğini ve onların tarahının feraha tebdil olduğunu, hüzünlerinin sürura, kederlerinin neşeye döndüğünü de sezemezler ve bunun zevkine ve huzuruna da eremezler. Ağlayan çıplak bir yetimi giydirmenin, bir düşkünü sevindirmenin, gözyaşlarını dindirmenin manevi hazzını bilemezler. Çünkü bu zevke ermelerine ve o hazza erişmelerine yedikleri haram, perde ve mani olur. Haram ister maddi ister manevi olsun, İrtikab edene tesiri çok büyüktür. Zira yenen nesnenin yiyen üstünde tesiri vardır. Dikkat ediniz. Buğday yiyenler ağır ve yavaş olurlar. Mısır yiyenler ise çevik ve ataktırlar. Eşek eti yiyen eşekleşir. Katır eti yiyen katırlaşır. Hınzır eti yiyen

Ayet-i Celle ile sabit olan maddi haramlardan ölü eti yemek, kan içmek, domuz eti yemek, Allah-u Teala'dan gayri için kesilen kurbanların etlerinden yemekten ibaret ise de zaruret halinde ölmeyecek miktarda yenilmesinin günah olmadığını da yine fıkıh bilgilerinde Kur'an-ı Hakim bizlere beyan buyurmaktadır. İnsan hayatını tehdit eden ciddi ve kaçınılmaz haller karşısında maddi haramlara cüz'i miktarda müsamaha gösteren İslam dini, manevi haramlar için aynı müsamahayı göstermemekte. Ve mesela yalana, gıybete, ucube, hasede, kine ve bunlara benzer Allah-u Teala'nın sevmediği kötü sıfatlara asla ve kat'a müsaade etmemektedir. Bu gerçekte gösteriyor ki maddi haramlara nispetle manevi haramlar daha çok ehemmiyetlidir. Şu farkla ki maddi haramları irtikab edenlerden manevi haramlar da zuhura geleceği de unutulmamalıdır. Haramla beslenen vücut ateşte yanacaktır. Yenen şey surette nimet ve hakikatte ateştir. Haram yiyenlerin haramla besledikleri çocuklarında yedikleri haramların tesirleri her zaman görülmektedir. Böyle haramla beslenen ve büyütülen çocuklar, kız ise kötü yollara, erkek ise bir takım sapıklıklara düşebiliyor. Hırsız, arsız, zalim ve cemiyete muzır mahluklar olarak ortaya çıkabiliyor. Meğer ki Allah-u Teala'nın lütfu ve inayete erişirse ona sözümüz yok. Mülk Allah-u Teala'nındır. Onu dediği ve dilediği olur. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yalnız hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıdır ki babanın yaptığı suç ve kabahat mutlaka oğlunda zuhura gelir, tövbe etmediyse. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, İrşad isimli eserde 3. cildinde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bizlere anlattığı, aktardığı bu kelamları bizler de sizlere aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Ya Rabbi, bizler bir damla suda hayat bulduk. İnsanlığımızda yeşerdik. Samimiyet vardı mayamızda yeşeren, umutlar vardı. Bundandır hiç vazgeçmedik Allah'ım. Değse de ellerimiz günaha kimi zaman, insanlığımızdan ötürü yine de vazgeçmedik. Affına sığındık Allah'ım. Bugün cuma, saf tutarken genç nesiller camide ve yankılanırken kubbesinde dualar, samimi olma vakti. Cumamız mübarek olsun.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

0: sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer.

göklerin ve yerin, bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Allah'ım, sen bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Bizler İslam'ın neferi, bizler Müslümanların haykıran sesiyiz. İmanımızla yaşamak ve imanıyla yaşayanlara kol kanat germek için buradayız. Ey yüceler yücesi Rabbim, sen bizi niyetimizde sabit kıl. Bugün Cuma, yankılanırken çocukların sesi camilerin kubbesinde. Gelecek onlarla göz kırparken bize şükretme vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Amin. Birbirinden değerli Radyo Nida'nın güzel kardeşleri, Nida'dan Gönüllere programında yine şu yarım saat içerisinde inşallah yine önemli, değerli bilgileri hep beraber tekrar etmeye çalışacağız. Rabbimizden niyazımız anlatacaklarımızı doğru, düzgün, anlaşılır şekilde aktarabilmek hem kendimizin hem dinleyenlerin hayatlarına kolayca uygulayabilmeleridir. Bu programımızda günah kavramını ve büyük günahları anlamaya ve bu önemli konuları tekrarlamaya çalışacağız. Günah Farsça bir kelime. Dinde suç sayılan, Rabbimizin yasak ettiği sözlere, davranışlara denir. Elbette ki Rabbimizin yapın dediği bir şeyi yapmamak günah olduğu gibi, yapmayın buyurduğu bir şeyi yapmak da yine günahtır. Yani sözden çıkmak. Dinimiz günahları büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayırıyor. Ancak büyük ve küçük günahların nelerden ibaret olduğu hakkında çok açıklayıcı bilgiler yok. Konumuz ile ilgili ayetlerden bir tanesinde şöyle buyrulur: eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Elbette bugünkü dünya düzeninin sözde kanunlarında olduğu gibi, borcu ödeyemeyen de suçlu, bir yerden hırsızlık yapan da, hatta katliam yapan da suçludur ve onların arasında suç olarak hepsi eşit değildir. Günahlarda da bu durum böyledir. Bir insanı haksız yere dövmek, yaralamak da günahtır. Onu öldürmek de günahtır. Az önce bahsettiğimiz gibi bunlar da birbiriyle eşit değildir. Peki büyük günah ne demektir, nelerdir? Büyük günahın kesinlikle şudur denecek, herkesin ortak noktada buluştuğu bir tanımı yok. Alimlerimiz bu konuda farklı tanımlar yapmışlar. Bu tanımlardan birisi ve belki de en uygun olarak kabul edileni şu tanım: Allah'ın adam öldürmek ve zina etmek gibi ceza tayin ettiği ve işleyene cehennemde azap edeceğini bildirdiği her günah büyük günahtır. Bu şu anlama geliyor: bir günah Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve o günahı işleyenin eğer tevbe etmez, Allah Teala da bağışlamazsa, cehenneme gideceği, azap edileceği aktarılıyorsa, o günah büyük günahtır. Yoksa Kerim olan kitabımızda şunlar büyük günahlardır diye bildirilmiş net bir ifade mevcut değil. Ancak elbette yasaklanan hususlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hadis-i şeriflerde bu ayrıntıları görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya eziyet etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalancı şahitliktir. Yine şöyle buyruluyor: İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının. Yanındakiler soruyorlar: ey Allah'ın elçisi, bu yedi günah nedir diye sorduklarında şöyle buyuruyor: Allah'a ortak koşmak, efsun yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır. Bu ve buna benzer hadis-i şeriflerde sayı bildirilmişse de alimlerimizin ekseriyetinin ifade ettiği gibi büyük günahlar bunlardan ibarettir, başka büyük günah yoktur anlamında düşünülmemesi gerekir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuduğumuz veya buna benzeyen hadislerde sayı bildirdi. Bundaki muradı büyük günahlardan,
toplumu fazlasıyla etkileyenlere dikkat çekmekti. Yoksa bundan başka büyük günah yoktur demek istememiştir. Nitekim bunların dışında da büyük günahların olduğunu bildiren hadisler vardır. Örneğin, bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Dediler ki, ey Allah'ın elçisi, hiç insan anne ve babasına söver mi? Evet buyurdu, bir adam babasına söver. O da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver buyurdu. Ve bu davranışı büyük günahlardan saydı. O zaman anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde büyük günahlar yalnızca şunlardır, bunların dışında büyük günah yoktur gibi bir ifade yer almıyor. Bu yüzden farklı farklı sayılar eserlerde yer almış. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh'a büyük günahlar 7 tane mi diye sorulmuş, o da onlar 70'e daha yakındır diye cevap vermiş. Alimlerimizin bu konuda program başında da bahsetmeye çalıştığım gibi farklı yorumları ve sayıları mevcut. Şimdi bu konuyu burada bırakalım, en doğrusunu Allah Teala bilir. Bu günahların bizim üzerimizde etkileri nelerdir, ona bakalım. Değerli kardeşlerim, günah insanın duygu ve düşünceleri üzerinde de çok olumsuz etki yapıyor. Bugünün tekniği, bilimiyle birçok şey ispatlanmış durumda. Bundan 14 asır önce günahın insanlara olan etkisi bakın nasıl aktarılmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki, mümin ilk defa bir günah işlediği zaman o günah onun gönlünde siyah bir nokta olarak belirir. Yani kara bir leke olarak düşünelim. Eğer mümin pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse leke silinir, kalbi yine parlar. Mümin günaha dönerse o leke de artar. Sonra arta arta bir kılıf gibi kalbini kaplar ki, hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur ayetindeki rayın da budur. Burada dikkatimizi celbeden şeyler var. Mesela bir günahı hiç işlememek esas olan. O günah ilk defa işlendiği zaman kalbi kirletiyor ve kalbin bazı özelliklerini yitirmesine sebep oluyor. Yapılan bu hatanın, işlenen bu günahın farkına varırsa kul, tevbe ve istiğfar ederse kalbi de eski halini alıyor. Tevbenin önemini bir kez daha anlıyoruz. Ama hangi tevbenin? Çok uzatmadan, çok zaman geçmeden yapılan o tevbenin. İkincisi, işlediği bu günahı tekrarlar ya da bunu sürekli hale getirirse, bu defa leke silinmediği gibi üzerine yeni lekeler eklenmeye ve kalbi kararmaya başlıyor. Bakara suresinde de buna benzer bir ifade buyrulur. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir ve onların gözlerine bir çeşit perde gerilmiştir. Subhanallah. Öyle ya, onca mucizeye, gerçeğe şahit olmuşken Peygamberimizi aleyhisselam yalanlayanlar olmadı mı? Hatta onun yeryüzünün görüp görebileceği en dürüst, en samimi, en merhametli insan olduğunu tekrarlamalarına rağmen şirklerinden vazgeçmemişlerdi. Ayette tam da buyurulduğu gibi gözlerine bir çeşit perde gerilmiş olmalı. Değerli kardeşlerim, burada günahlar konusunda yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de günah işleyen insanı veya onun ana babasını, eşini suçluyor olmamız. Bu konu çok yanlış. Her insan hata yapabilir. O insan tevbe eder. Allah nasip ederse tevbesi kabul olur ve yoluna devam eder. Yalnız hangi günahı işliyorsa işlesin, o Müslüman kınanmaz.
yaptığı günah, yaptığı haram, o hata kötülenir. Vay şunun oğlu, vay bunun kızı veya gördün mü şöyle şöyle şöyle olan şu adamı, şunu yapmış değil. Hatta şahit olduğumuz bir şeyi etrafa yaymanın bile ayrı bir günahı vardır. Derler ya, o günah işleyeni sen üstüne kata kata anlattın, şöyle yaptı böyle yaptı diye neden günahına, hatasına şahit olmuştun? Ama belki sen onun gıybetini, o hatasını yayıp da onun günahını alırken o çoktan tevbe etmişti. Sen onun günahına şahit oldun ama tevbesine şahit değildin. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. İsra suresinde geçer. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Lakin burada bir istisna var. Örneğin, öyle bir günah işleniyor ki herkesin gördüğü, hatta herkesin görmesi için işlenen bir günah. Bu günah, binlerce insanın o günahı işlemesine sebep olmuş, bir çığır açmış, bilerek, isteyerek başkalarının da o günahı işlemelerine sebep olduysa, tüm o sebep olduklarının işlediği günahlara da ortak olunuyor. Ne kadar korkunç bir durum. Kendi yaptığına belki pişman oluyorsun ama başkalarının o günahlarına da ortak olmuş oluyorsun. O yüzden özellikle sosyal medyada birilerinin bizi gördüğü yerlerde yapılanlar insanları özendirmek bakımından kat be kat daha tehlikelidir. Şöyle buyruluyor Nahl suresinde, onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımalarından başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür. Evet, ne kadar korkunç bir durum. Kendi başını yaktığın gibi başkalarını da yoldan çıkaran insanların sadece yoldan çıkarma günahını değil, o yoldan çıkardığı kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenecekleri tehdidi var. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, peki şu konuştuğumuz günah nereden geliyor? Nefisten geliyor. Nefis, bizde bulunan kötülüklerin kaynağı ve nefsimiz hiçbir zaman yararlı, bizim için hayırlı, ahirete güzel bir gönderiyi seçmeyecektir. Hep kötülüğü ister. Yani insan nefsinin tabiatında şehvete, günaha, kötülüğe meyil vardır. Nefis kendi gücünü ve emrindeki araçları hep o yönde kullanır. Bu Kur'an tabiridir, evet. Yusuf suresinde buyrulur. Muhakkak ki nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu bunu, bu acizliğimizi bizden daha iyi biliyor. Bize korunma yolunu verdi mi? Elbette verdi. Bizi iyiyi, kötüyü ayırt edecek ve kendi zararımıza mı, faydamıza mı bunu anlayacak bir akıl vermiştir. Sadece nefs vermiş olsaydı zaten bu imtihana lüzumda kalmayacaktı. O zaman robot olacaktık aklımız olmadığı için. Bize yüklenen neyse onları yerine getirecektik. O zaman da bir sorumluluğumuz olmayacaktı. Bir oyuncu olacaktık sadece. Bugün birilerinin dediği gibi yalnız aklımız var. Seçenekler arasında hangisini seçeceğiz, cüz'i, küçük de olsa bir irademiz var. Eğer isteklerimizi dengeler, zararımıza olacak şeylerden korunmaya çalışırsak, onu iyiye kullanmış oluruz. Tabii insanın nefsi olduğu gibi bunun bazı etmenleri de var.
Mesela dışarıdan gelenler var. Nedir o? O dünya hayatının çekiciliği. Medyanın, internetin, sokaktaki günah işleme potansiyelinin bu kadar kolay olduğu bir devirde bu etkenleri de belirtmekte fayda var. Mal, makam, mevki, yatlar, evlatlar, altınlar, banka hesapları, dönüm dönüm topraklar. Bunların hepsi insanın nefsine hoş gelen ve başka insanlara hava atma, böbürlenme araçlarıdır. Elbette biz bunları bir süre kullanacağız. Kimimiz kirada oturacak, kimimiz kendi evinde. Kiminin şu arabası olacak, kiminin bir başkası. Kimimizin hiç arabası olmayacak. Kiminin şu kadar evladı, kiminin hiç olmayacak. Hasılı bir şekilde bu nimetlerden yararlanacağız. Allah Teala bu nimetleri insan için yarattı. Evet, bu nimetlerden bir insanın kendini mahrum etmesi doğru değil. Çalmadan, çırpmadan, haksızlık yapmadan, rüşvet almadan, vermeden, hile yapmadan, dolandırmadan bir şekilde bu nimetlerden yararlanacağız. Ama bu nimetler için dünyaya geldiğini zannetmeyecek insan. Hayatı, o çalışıp durduğu, yiyip içtiği, giydiği, hayalini kurduğu sadece dünyadaki şeylerden ibaret kabul etmeyecek. Yalana, hırsızlığa, kötülüğe, düzenbazlığa başvurmayacak. Bu nimetlerden daha güzelinin de var olduğunu düşünecek ve onlara erişmek için Allah Teala'nın koyduğu ölçülere uyacak. Tam da Ali İmran suresinde buyurulduğu gibi, de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Günahlardan sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler, hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Bu sayılanları ahirette her birimize görmeyi nasip eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu. Amin. Peki bu büyük günahlar bizi ümitsizliğe sevk etmeli mi? Büyük günahların büyük cezaları olduğunu ve insan tevbe etmezse başına büyük belaları getireceğini biliyoruz. Hatta bunlar kul hakkı olduğunda çok daha büyük tehlikelere yol açıyor. Lakin büyük veya küçük günahları işleyen bir Müslüman dinden çıkmaz. Günahkar olmuş olur. Bu da hafif bir şey değildir ama dinden çıkmaz. Kalbinde Allah Teala'ya inancı olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i son kitap, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a son peygamber olarak inanan, yani Müslüman olan bir insan ibadet görevlerini ihmal etti ama şirke girmedi, küfre girmedi, dini inkar etmedi ama bazı hatalar yaptı. Ve şurayı unutmayalım, işlediği günahları helal saymadıysa bu insan mümindir. Günahkar müminlerden biridir. Ama yok, namaz diye bir şey yoktur, oruç diye bir şey yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir cümle, bir kelime yanlıştır, eksiktir veya fazladır, inanmıyorum dediğinde İslam dininden çıkar. İsterse o kişi namaz kılsın, oruç yok desin, her Ramazan'da orucunu tutan ama namaz yoktur, inanmıyorum desin, hiç fark etmez. Ya tamamına inanmak zorunda, tümünü yapamasa bile ya da bir tanesini inkar etse, bakın yapmıyor olması dinden çıkarmıyor ama yoktur demesi İslam dininden onu çıkarır. O zaman ismi geçen o büyük günahları şöyle bir hatırlayalım. Bunlardan birincisi Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor, İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
İkincisi adam öldürmektir. Bu da büyük günahlardan bildirilmiştir. Doğuştan insanın sahip olduğu bir takım temel haklar vardır. Bunların başında da hayat hakkı gelir. Herkes yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı insana Allah Teala vermiştir. O yüzden ondan başka hiç kimsenin bu haktan onu mahrum etmeye yetkisi yoktur. Evet, dinimiz cana kıymayı insanlık suçu saymıştır. Kan davaları buna örnektir. Üçüncüsü, namuslu ve iffetli kimselere iftira etmektir. Maalesef yaygın olan bir mevzudur toplumda ve insanları rahatsız eden hastalıkların en çirkin olanlarından biri de budur. Kıskançlıktan, nefretten, kinden, düşmanlıktan dolayı bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek onu suçlamaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptığından sorumludur. Bir insan her duyduğu söze hakkında araştırma yapmadan inanmamalı ve onu yaymamalıdır. Sonunda duyduğu o sözün yalan olduğu, gerçekle ilgisi bulunmadığı anlaşılırsa elbette mahvolur. Ve hadiste buyrulur ki, kişiye her duyduğunu konuşması yalan olarak yeter. Dördüncüsü zinadır kardeşlerim. Aralarında bir evlilik ve meşru, yani olması gereken bir evlilik şartlarını taşıyan bir evlilik olmayan, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmaları günahıdır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur buyrulur. Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem insan sağlığı için de zararlı, birçok hastalıkların kaynağının zina olduğu da tıbben sabit olmuştur. Hem ahlak olarak, hem sosyal olarak, sıhhat olarak, hukuki olarak pek çok zararı kesinleşmiş bir günahtır. Beşincisi,

savaştan kaçmaktır. Vatan dinimizde Müslümanların vazgeçmeyecekleri çok önemli bir varlıktır. Çünkü din, namus, bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak bir vatan sayesinde korunabilir. Bundan dolayı vatan için katlanamayacağımız hiçbir fedakarlık yoktur. Vatan savunması için de askerlik yapmak, dini bir görevi ifa etmek anlamına gelir. Çünkü aynı zamanda bu şekilde dinin, namus ve şerefin de savunulması yapılır. Dolayısıyla savaştan kaçmak da görevini yapmamak ve büyük günahı işlemek sayılmıştır. Bir başka büyük günah büyücülüktür veya sihir. Tarihi çok eskilere dayanan, ilkel topluluklara kadar uzanan sihir. Pek çok yolları, çeşitleri var. Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerine. İnsanın düşüncelerini bozan, gönüllerini çelen, ahlakı perişan eden bir şey. Karıyla kocanın küsmesini, yuvaların dağılmasına sebep olan bir kötülük. İşte bunun içindir ki dinimiz sihri yasaklamış, sihirbazların kötü ruhlu insanlar olduklarını, dünyada da, ahirette de perişan olacaklarını bildirmiştir. Taha suresinde büyücü nereye varırsa iflah olmaz buyrulur. Nasıl ki sihirbazın sihir yapması günahsa, Müslümanın sihirbazlara gitmesi, büyü yaptırması da aynı günahtır. Maalesef bugün falcılık, kehanetler almış başını yürümüştür. Hatta bunlar artık bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. Maalesef gençlerimiz de birçok şeyin artık kolayca cep telefonu üzerinden izlenebilmesiyle büyünün nasıl yapıldığını, kişilerin nasıl etki altında kalabileceğini ballandıra ballandıra anlatan o yapımları izlemektedir. Allah muhafaza buyursun. Bir başka büyük günah faizdi. Diğeri alkollü ve uyuşturucu maddeler kullanmaktı. Diğeri rüşvetti. Diğeri kumardı. Diğeri yetim malı yemekti. Allah Teala bu kötülüklerden de bizleri, neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Günah kavramını Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen büyük günahların bazılarının açıklamalarını beraber paylaştık ve tekrar etmiş olduk. Efendim geldik Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının sonuna. Bizlere kulak veren, bilemiyorum nerelerden dinliyorsunuz, güzel Bursa'mıza. Bursa'mızın dışında radyonida.com.tr veya cep telefonu uygulamamızdan güzel ülkemizin veya dünyanın neresinden takip ediyorsanız selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Bir başka programda buluşmak ümidiyle, selam ve dua ile.

0: Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.
1: Gözümüzün gördüğü her rengi, kulağımızın işittiği her bir sesi, dokunduğumuz her bir varlığı bin bir tonla zenginleştiren Ya Musavvir. Bizi bayramına eriştirdiğin için hamdolsun. Cumamız mübarek olsun.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

örtülerin gölgesine sığınan, bütün ayıpları affeden, unutturan, kolunu tamamlayıp ruhunu doyuran Ya Kuddüs. Bizi bayramına eriştirdiğin için hamdolsun. Cumamız mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.

0: yoktan var eden Allah.
1: Allah, elberi uya Allah. Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: Allah, el-musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Er-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok

0: sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basitu ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafidu ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. Her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da sizler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, bana yardım et. Aleyhimde olanlara yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhimde olana zafer verme. Lehime tuzak kur. Aleyhime tuzak kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. Tirmizi, Deavat 114.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına. Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadar.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: Elhamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

Dediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerine

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.